yerimden yurdumdan sılamdan etti. Hasret koydu beni sevdiklerime. Eşimden dostumdan sılamdan etti.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum.

sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak, hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güneşe.

daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel.

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

acısın. Senin değil benim canım acısın. Yüreğimi yakan derin sancısın. Canın sağ olsun he kardeş, gitti zoruma.

Münir Sekmeç, Kadir Öttülük, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

apaçık bir meydan okuyuştan geldik. Geldik bugüne, şarkılar sabahına, alnımız ak. Tarih kadar bir uzun yürüyüşten geldik. O günden yazdık güncesine kalbimizin. Aşk ve ayaklanışı sınadık ateşte. Sınandık yenilgi ve zaferde. Saklımız yok,

Ay düşer gecesine munzuru parçalanır. Mağmasında bir halkın çığlığı yanar. Ve rüzgara dağılan kuşlar birikir koyaklarda. Sıra sıra bir dağ kanıyorken geldik o sonsuz kekik kokusuna.

kendimde de gülen bugün ne? Valla güzel saçların sarışık, anan baban öyle. Ne küstürürsen eyne barışık. Valla başım gene çok karışık, başım ya çok karışık.

Bey çağırmışlar ne gideyim, kime içim kötü ne bileyim. Çağırmışlar ne gideyim.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre, Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

kadere yenil. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına güzelmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına güzelmiş kul feryadı bu.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir.

1'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.

daralıyor yüreğim. Allah aşkına gel, gel, kesiliyor nefesim. Benim seni görmem lazım. Neredeysen, kim neysen, ne olur dön. Dön, benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım.

0: Al senin olsun İstanbul seninle. Ben gidiyorum, geldim o köye. Hoşçakalın İstanbul sizin olsun. Ben gidiyorum güzel köyüme, geldiğim köye. Hoşçakalın İstanbul. Elveda.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

gel de sussun şu gönlüm, yine feryat ediyor. Sen olmayınca inan, bu hayat çekilmiyor. Sen de vefasız çıktın, çabuk unuttun beni.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Yeter artık, dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre, Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0541 0541 780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

giderken. Neden acı? Neden ihanet? Neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Yumada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser.

0: yok, dere gitsem çaresi yok, dere gitsem çaresi yok, yanmışım başım belada.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök ağustosla yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken, giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Ergelen yakıp da kavurdu beni.

davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: daha göremeyeceğim seni. Ahurçun saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına vur beni.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Etrafımda ağaçlar olmasa bile benim masmavi bir gökyüzüm var. Ne zaman bitecek cezam bilmesem bile özgürlüğe olan inancım var. Parmağımda alyansım olmasa bile kolumda demirden bir kelepçe var. 14 adımda voltam tükense bile dışarıda yürüyecek daha çok yolum var.

oksijen çamrımın taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım, dermez olsaydım.

0541 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Murat'la Gönülden Gönüle.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani, giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerine öperim, sarılırım, iki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Huzur içerisinde güzel bir akşam dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgiler, selamlar. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla programımızın startını vereceğiz. İki güzel şarkı sonrası kardeşlerimin SMS mesajlarını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp koğuş mesajlarından birazını paylaşacağım. 8'i çeyrek geçe kadar, sonrasında kayıt mesajlarımızın bir bölümünü paylaşacağız. 9-10 geçe kadar. Sonrasında WhatsApp'tan kaldığı yerden her akşam olduğu gibi bugün de aynı şekil. Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere vaz çektim isyanlardayım.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla
2: Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yaptık ama şimdi SMS üzerinden bir kısım mesajlarınızı da paylaşacağım.
1: Evet, günün ilk mesajıyla ben Bayburtlu Mesut Turan, Şakran T4 AK Koşnet Baklavan, çok değerli kral abim Mümin Doğan, benim abimsin, benim için çok değerlisin. Değerli kardeşlerim Emre Doğan, Barış Doğan, sizler de bende yeriniz ayrı, sizi çok seviyorum. Ben Bayburtlu Mesut Turan, T4 AK Koşnet Baklavan, Salih Dursun, Mehmet Can Polat, Mami Çelik isimlerinizi tek tek yazmak isterdim, yazamadım, sığmıyor ama hepiniz kalbimdesiniz. Ben Eyüphan Dinçer, kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan canım eşim İrem Dinçer'e seslenmek istiyorum. Dünyaca iki renk gül olsun, biri kırmızı biri beyaz olsun. Sen beni unutursan kırmızı güller solsun, ben seni unutursam beyaz güller kefenim olsun. Merak etme gülüm, Allah büyük, buralar kimseye kalmadı, size de bize de kalmaz. Seni asla unutmayacağım, seni çok seviyorum gülüm. Abi eşim için Uygar'dan Aydan Gülüm şarkısını çalarsan çok sevinirim, iyi akşamlar. Şakran TV'de yatan Altan Çakır. Canım oğlum, sen dünyası evlatlarının üzerine kurulu. Annenin oğlusun. Seni çok seviyorum aslan oğlum. Arkamdaki dam elbet bir gün.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran TK12 koğuşundan Vehbi İldem. Aleykümselam Vehbi kardeşim. Koğuşumuza bakmakta olan Doğan Kurt yani Ninja doğum gününü kutluyorum. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Tamam şimdi. Sayfamızı yenileyim. Selamünaleyküm. Alp Toprak Deviren. Çeşitli cezaevlerinde yatmakta olan kardeşlerim Mahmut Şeren, Bengin, Orhan Yılmaz, Kahraman, Gökhan Ecellioğlu, Emir kardeş, oğlu Mustafa Kemal Erişli, Sezgin Oyanık, Sezer Oyanık, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Efe Uz, Tolga, Olgunçay, Davut Aydın, Polat Öztürker, Cemal Kuçaş, Besen Albayrak, Can Özkan, Yakup Çevik, Onur Özdamar, Muzaffer Tuz, Baran Aktaş, Kürşat Akçay, Derde Abim Cumali, Yıldız Dinçer Dinler, Bülent Uygar Namıda, Bülent Başkan ve tüm yarım gelen bir mesajımız. Bir şarkı isteyeceğim. Menemen T tipi C5'te yatan aslanım, ömrüm her şeyim canım eşim Gökhan Kayama gelsin. Şarkının adı Gökhan Doğanay'dan özlüyorum. Şakran cezaevinde yatan Mert Kalender yani Koreli Mert, canım eşim Dilara seni canımdan çok seviyorum, canını sıkma her şey güzel olacak. Aşkım canım kardeşim sinemime selam, azar birbirinden papatyalar kadar saf şarkısını çalar mısın Murat abi? Şakran cezaevinde yatan kadın kapalda eşim sinemim, canı fazlasına seven Ali. Sen dünyanın en güçlü kadınısın. Bu süreci de atlatacaksın ve biz yine çok güzel günler yaşayacağız. Bizim sevgimiz her duasını aşar. Her duvarı diyelim. Her duvarı aşar. İçin rahat olsun. Dışarıda seni bekleyen kocaman bir kalbim ve hayatım ve çocuklarım var. Sol yanım seni çok seviyorum. Ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A8 koğuşundan Balina Vedat. Aleykümselam Vedat kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan benim için değerli Balina Murat, Balina Can ve kardeşim Balina Umut ve aslan dostlarım Berhan, Teliman, Emirhan, Yiğit, Furkan Kaçan, Eşkıya, Memo, Gani, Hasan, Saki, Şahin Bingöl, Erhan Aydın, Celal Doğan Kaçan, Efe Cantaş, Eşref Duman, Emir Mutlu, Hüseyin Kurt, Tuna Can'dan Eyfan Uçak ve tüm dostlarıma selam olsun. Adana'da Ayhan'dan Benzin şarkısını çalarsan sevinirim. Hayırlı yayınların olsun. Sağ olasın Vedat. Yarım gelen bir mesajın kardeşim. Hatundere A15 koğuşu Hızır Mücahit Amak. Kurban oldum. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem. Gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun seni gönlümde yar ömrümde var edene. Seni çok seviyorum. İyi geceler ömrüm. Aksaray tetibi kapalı cezaevi D18'de yatan sevdiğim Burak Kaya az kaldı sevdiğim az seni çok ama çok seviyorum güzel günlerimiz sözümüz var hep yanındayım nişanlın. Murat Bey Şakran T1 B8'de olan oğlum Berkay Çelebi'ye sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Anneciğim seni çok seviyorum ve çok özledim kendine iyi bak. Yarın mahkemesi olan Emircan için hakkında hayırlısını diliyorum. Sevdiklerine bir an önce kavuşması dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın hoşça kalın. B1 Elif Çetin ben Rıza Ertuğrul ben sana aşığım yan yanayız sesleniyorum hep. Ben seni bugün bir günlük değil ölene kadar seveceğim. Sen benim sabah güneşimsin, her şeyimsin. Çocuklarımın güzel anası, ilk ve son aşkımsın. Murat abi senden ilk defa bir şey istiyorum. Bu şarkıyı çalar mısın? Sana da selam olsun. Rıza'dan çok sevdiği biricik eşine Müslüm Gürses'ten adını sen koy. Elif'imin yanındaki tüm arkadaşlarına selam olsun. Rıza kardeşim sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol Çetin. Teşekkür ederim abiciğim. Hemen sayfamı yenileyelim. Her felaket bir mucizeye gebedir. Mucizelerin derliğimi bulması dileğiyle. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben Menemen C2 koşunan reis Harun Güven. Aleykümselam Harun. Sağ ol kardeşim benim. Bir çift göze bir ömür kurban edilir. Ben onun gözlerinde özgürlüğü gördüm. Sen söyle değerli abim Murat Bingöl. Bir mahkuma aşıksan tahliyenin ne anlamı var? Bu mektup bir ömre bedel onsuz kalmak, savaşın ortasında çelik yeleksiz kalmak gibi karanlık dünyamın aydınlık ışını. Hazar Yıldız'dan gel sana ihtiyacım var şarkısını çalar mısın abi? Kardeşim benim Allah kavuştursun inşallah. Sevmek güzel tabii ki sevilmek de güzel. Harun kardeşim Allah'ım kavuştursun. Erdoğan nasibine her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 Koç'tan Reis Harun Güven, öncelikle şerefiyle atan bütün dost abi kardeşlere bin selam olsun. Ayrancıların babası Turan Avşar başta olmak üzere. Murat Altın'da Alaçatılı Batu Baş, dostum Latif Can Doğan, Can abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin Asarlık, Önder Alaaddin Akda, Halo Cumali, Kasir Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel, Yüksel Kadir Etik, Nurullah Altuna, Namıder Minik Karşıyakalı, Ceyhun Karabağlı, bu derdere. Sevgili Harun kardeşim, bu da yarım gelmiş, isimler de karışmış, bilgin olsun kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin abi. Bu şarkıyı senden rica etsem, bu şarkıyı biz çiftlere çalar mısın? Rica ediyorum abi senden. Koreli Mert eşi Dilara, Ali eşi Sinem, Enver Yılmaz'dan Can Çiçeğim, çalar mısın abi, rica ediyorum senden. Ali ve Koreli Mert, sizi canı, size canını verecek kadar çok seviyoruz. Öncelikle aleyküm selam kardeşim benim. İnşallah. İnşallah kardeşim benim. Yetiştirebildiğim kadarıyla emin olun. Gece 3'e kadar sıralıyorum şarkıları. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sayacılardan Ayaz Sayacı, Reis Boyraz Sayacı, selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Reis, doğacak her güneş umudun olsun. Sayacılardan Ali Sayacı ve Gökdeniz Sayacı'nın da çok selamları ve saygılarını iletiyorlar. Kader birliği yaptığın Enes, Efe, Samet, Akşit ve Şehmuz Bayraklar abilerime de selam olsun. Varlığınız daim olsun, sabır kılıcınız olsun. Ali Kınık'tan bir şarkı Reis'in Poyraz Sayacı'ya ve Kader birliği yaptığı tüm baba yiğitlere armağan olsun. Murat abi selamun aleyküm. Ben T1A4 koğuşuna yatmakta olan Çağatay Çeşme, yani Çet. Aleyküm selam Çağatay kardeşim. Abi senin aracının ile abi kardeş ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Keşanlı Semih Akdoğan, Memo Kızıltepe, Mehmet Sayar, Kimsesiz Gökhan, Baran Acabay, Can Cangöz ve T4'te yatmakta olan baba Hasan Çeşme ve abim Okan Çeşme. Çeşme'ye selam ediyorum. Gece Toros'tan Serkan Bayındırlı'nın sözünü bırakıyorum. Ölüm sonu olmayan bir sokak ise biz de o sokaklardan, asil sokaklardan asil çocuklarıyız. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Kadife Kale'den Velit Aklan, yani Luli. Aleykümselam Velit kardeşim. Şakran T2C12'de yatmakta olan tüm abilerime, kardeşlerime selam olsun. Muhittin abi selamını aldım. Bir isteğiniz, bir arzunuz olursa ben buradayım abi. Haber gönderirsiniz. Fuatcan Ayırtı, yani Fıçı'ya da çok çok selam. Abim yalnız yiyen yalnız ölür. İyi akşamlar. T1A20 koğuşuna yatmakta olan eşim Yetiş Ok. Duvarlar aramıza girse de kalplerimiz bir. Sen içerideki sabrım, dışarıdaki umudumsun. Seni seviyorum. İbrahim Tatlıses Hasret Kaldım, çalar mısınız? T1A20 koğuşunda yatmakta olan eşim Yetiş Ok. Dışarıda senin yolunu gözleyen bir eşin, seni her şeyden çok seven bir kalbim var. Kendini üzme. Unutma ki bu günler geçici. Seni seven eşin Rüya. Ben T1A20 koğuşundan Yetiş Ok. T3'te yatmakta olan yeğenim Tevfik Ok, Murat Fener, Selçuk Ok, Gökhan Ok ve koğuş arkadaşlarım Azat ve Burak Ceylan olmak üzere tüm kader mahkumlarına güzel bir şarkı armağan olsun. Murat abi T2A19'dan Kürt Aydın koğuşundan ben Nurullah Dalbudak, Pırlanta'dan daha değerli dostlarım Volkan Koçak, Hüseyin Güzel, Mustafa Durak, Merhat Koluman, Yiğit Fırtına, Yunus Çoban, Uzeyir Yıldırım, Mustafa Taner, Şehmuz Bulut ve Candan Öte kardeşim Yakup Atalay, Namıder Karslı'ya selam olsun. Azer Bülbül'den Çapraz Ateş, Kürt Aydın koğuşuna armağan olsun. Aleyküm selam Nurullah kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Halit Yaşlak, Roşat Yaslak, Haşim Yaslak, Rıza Yaslak, Diyar Yaslak, Seytan Yaslak. Dört duvarlar ikinci evimizdir. Hiçbir zaman bizi yıkamadı, yıkamayacak. Özgür günlerde görüşmek üzere. Sözün tesiri sahibinin itibarı kadardır. Halit Yaslak, Miribek. Öncelikle selamünaleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Can kardeşlerim Rıza Yaslak, Roşat Yaslak, abim Halit Yaslak, beklenen ve özlenensiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle sizleri canı gönülden seven Levent Karaca. Ben T2-19'dan Kemal Paşalı Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın. Sana zahmet kadın kapalı B1 koğuşuna bulunan değerli yeğenim Gamze Çakal radyo başına. Yeğenim Gamze, evdekilerden öğrendim burada olduğunu, çok üzüldüm. Bir isteğin olursa ben de buradayım. Ayrıca beni tanıyan arkadaşlarımdan olur. Gamze benim yeğenim olur, bacımdır. Gerekli alakayı, ilgiyi gösterirseniz sevinirim. Saygı ve sevgilerimle Kürt Aydın. T2 C2 Koç'tan Dinçer Kipbaş Namıder Menemenli Arabo. Burada kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Koray Arman, Şahin Engin, Yakup Yıldırım, Vedat Demir, Ahmet Yapıcı, Eyüp Bedir, Metecan, Bedirli Ulaş, Şahinler, Bartu, Şahinler, Yusuf Kahraman, Alican Yolcu, Emircan, Kılıç Namıder, Killi, Deniz Demirağaç. Farklı kurumlarda bulunan abi kardeşleri Muhammed Yıldız Doğan, Yıldız Muhammed, Raşit Taşkın ve Koray Arman'ın ciğeri Caner Kaptan'a. C2'ye bekliyoruz. Şarkıdan mapus yata yata biter olsun. C2 Koç'tan Dinçer Kipbaş Namıder Menemenli Arabo. Aynı kurumda bulundum abi kardeşleri Murat Tekin, Mahmut Ece, Hüseyin Belge, Kadir.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.

Burası Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Burası Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Burası Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Burası Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Mutlu olan Aslan abimiz Yusuf Can Bilere ve onun kadar birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kirak, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Sattar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyakan Manavkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki, korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kadar birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki, terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kadar birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki, bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.
1: Tek gün vakıf olabildim varlığımın nedenine.

hani ilk kez ellerin ellerime dokunup, yo yo yo anlatılmaz, anlatmam, anlatmamalıyım. Hani kolların boynuma sarılıp, yo yo yo bu gizli sır açıklanmaz, açıklamam, açıklamamalıyım. Hani sıcacık nefesin yüzümde, aman Allah'ım ben bu kadar mı küçüldüm? Böyle zulmün zalimi olmam, olamam, olmamalıyım. Ben ömrümce işte o bir tek gün mutluluk bulabildim, sadece o bir tek gün. Ya şimdi, bir nefes kadar yakınımda ama binlerce yıl uzaklarımdasın. Ruhumun her zerresinde fakat ebedi yokluklarımdasın. Unuttum desem yalan, unuturum desem imkansız.

Ya gidilen yerde seni hiç görememek, hiç duyamamak, hiç hissedememek korkusu yok mu? İşte bu yüzden yaşamak zulüm olsa katlanıyorum, azap olsa sabrediyorum. Çünkü seni seviyorum. Sen varoluşumun nedeni, yaşama sevincim.

Tekrardan selamun aleyküm. Cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşler. Kardeşinize bir 10 dakika müsaade edin. Elektrikler gitti. Olduğum stüdyoda, mahallede komple elektrikleri kestiler. Hep söylüyorum ya, İzmir'de yaşıyoruz. Normaldir böyle şeyler. Onlar için normal. Bir 10 dakika müsaade edin. Sevgili abi kardeşlerim. Şimdi diğer stüdyoya geldim. Bir 10 dakika müsaade edin. Hazırlamı yapayım. Kayıt mesajlarını sıralayacağım. Şunu da şöyle bir kapatalım. Kayıt mesajlarımızı sıralayacağız. Allah nasip ederse 9'u. Saat kaç? Evet, 9.30'a kadar. Şu şarkıyı dinleyelim. Ondan sonra kardeşiniz burada, haberiniz olsun, bilginiz olsun. Kayıt mesajlarını şimdi sıralayacağım. 9.30'a kadar kayıt mesajlarınız paylaşılacak. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Biz iki nolu B7 koşulan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat sizin aracılığınız ile dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş ve akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasulu, Hamit Can Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Seymen Erişte, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyton Maden, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkayaoğlu, Mehmet Işık olmak üzere tüm dost abi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğimizle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi ederi kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuştan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özuyanık olmak üzere Ferhat Özuyanık, Salih Özuyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan, Ronay Çiçek, Ahmet Kaya, Karaba, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kulya, Uğur Tezcan, Çağlar Dildöken ismi geçen başta babam olmak üzere. Abi dostlara bin selamlar olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes dostundur. Ufak bir sarsıntı savurur herkesi. Bazen düşmelisin ki görmek için gerçek yüzleri. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle İsimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şehmus Akkurt, Rezan, Yavuz Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Ferhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet Başkan ellerinden öper selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den Anne Aç Kapıyı Ben Geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şehmus Daş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdisi Fatma Kırdemir'e Azar Yıldız'dan Benim Sana İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım başta değerli dostum. Ramazan Koyuncu, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. Bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saftar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara. selamun aleyküm Murat abi. Ben Bayraktan Necip Öztaş. Aleyküm selam Necip kardeşim. Ben hemen C6'da yatan Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit abilerime çok selam olsun. Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızda kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan abime Ferhat Tunç'tan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kral Berhan Teliman. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşundan gümüş balalı Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emir kardeşim. Burada kadar birliği yaptım canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlıya çok selam olsun. Tartı ve terazi var, her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz, kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hijyandan bisküvüyüz, aynen şarkı sarman olsun. Adil olmayan güç zalim olur, zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur Emirhan Yiğit. Selamünaleyküm Murat abi, biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit, aleyküm selam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda yatan dost, abi kardeşlerimiz, dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Canbiler, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz, Can Yatmaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özeşik, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar, Yavuz Ali Efe, Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri derdi canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Teliman, yani Zanlı ve Emirhan Yiğit.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Ben T4A13 Koç'tan Görkem Şambal. Öncelikle aslandayım. Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan, Enes, Agit, Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özden, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emrah Sürgel, Sabrican Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk, aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Ayit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özden, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz. A17 yatan başta Aslan Kuzenim, Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mirbey Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Erez. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambal, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, İki Gözüm Aslan, Dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eretoz, Armağan Eretoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Galeri Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Baycı, Mir Bey ve İki Gözüm Haydar Can Kara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gültepe'den Lokman Özkan. Aleykümselam Lokman kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan kadının prensesim Ayşe Özkan ve can ablam Meryem Çakıcı'ya bin selam olsun. Ayrıca kader birliği yaptığım İstanbul tarla başından dostum Furkan Sincar, Ender Özok, Ozan Darlı, Menderes Beyhan, Emre Duru, Ömer Yüksekdağ, Cavit Sevinç, Velat Çelik, Utku Eker, Murat Çampak, D1 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sivrikaya. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan Sorsun Bizi Uçan Kuşa şarkısını armağan ediyorum. Ayrıca tüm Gültepe ve kale çocuklarına bin selam olsun. Furkan Sincar dostum der ki takdirin yazdığını tedbir bozmaz. Selamünaleyküm Murat abim, güzel insan. Ben T1D3 koğuştan Gültepe'li Lokman Özkan, sağ olasın Lokman kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım Furkan Sincar, Ozan Ballı, Menderes Beyhan, Utku Eker, Ömer Yüksekdağ, Ender Özok, Aslan dostum Murat Çampak, Cavit Sevinç, Hüseyin Acar. Ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan can parçam Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Canım sevgilim, takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdım o gün ve seni çok çok seviyorum. Ayrıca Furkan Sincar dostum der ki emlakçı değiliz ama çok insanı toprak sahibi yaptık. Bu canlara Can Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu A12 koğuşundan Kadir Tör yani Timsi. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek son olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namı der.

Murat abi, ben İkinoğlu A12 koğuştan Kadir Tör, yani timsah. Aynı koğuşta beraber kader birliği yaptım. Canların başta olmak üzere Doğan Kurt yani Ninja, Hüseyin Belge yani Cadde, Ünal Ak Yıldız, Çınar, Deniz Kurt, Cevdet Barışan yani yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem, Ayna Yılmaz, Ayberk, Yusuf, Tutak, Tolga Resne yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler. Devenin başını kestik. Diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Murat abi, ben İkinoğlu A12 koşulan Kadir Tör yani timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerin başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Tosun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafi, Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda, son olarak ismini sayamadım derlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Baran Yaşar, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çubukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars. Seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan, şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı, bu derdere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenal, Esat Candan, Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Karadan, 4-0'da olan kıymetlisi kardeşi Alican Öngenal, bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen A28 koğuşuna yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatın. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben TKB 10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam, sağ olasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptığım dostlara hitaben, başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben TKB 10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abim Murat Bingöl, ben TKB 10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez. Ol derse hemen olur. Kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çokgüven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız, Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben TKB 10 koğuştan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam.

Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akçı, Hasan Çömlek, Barış Akçı akabinde aynı kampüste ve ayrak varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuş'undan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuş'un lideri olan aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşil Örtlü Domdom. Eyüpan Bozkurt yani Gedizli. Eyo Arda Koğuş. Arda Koğuş'a. Ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere. Pala, Önder'e, Mert, Heptepe ve İnan Çözek'e değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşil Yurtlu Domdom, Gediz'de Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir Eyüphan'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo, Arda Koğuş'a ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Heptepe ve İnanç Özek değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Gediz'de Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir Eyüp Han'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Savaş Aktaş. Aleykümselam Savaş kardeşim. Başta kardeşlerim olmak üzere Ömür Oturak, Yusuf Şamar, koğuşumuzun Sakarı, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, Cumhur Akçagün, Ünal Sakız Çiçeği ve kıymetli dostlarım Onur Beşer, Kurtuluş Şakarlı, Berat Kurtay, Eray Demir Oyman, Tolga Yalur, Hakan Yavaş beni tanıyan tüm dostlarıma sevgi ve selamlarımla gece bir söz hakkına sahip çıkacaksın, mevkine layık olacaksın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Öncelikle canım oğlum Baran Ali Oturak aynı koğuşta abilerin başta olmak üzere Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Şamar, Deli Hakan ve kardeşlerim Umut Zor Bilmez, Bedir Aslan, Tahir Yıldız, Hasan Batur, Atilla Hukul, Ünal Sakız Çiçeği, Cumhur Akçagün ve koğuşumuzun Sakarı Kaan Yıldız ve Namı Der Tony olmak üzere bu derlere selamlar. Gece bir söz hak bela yazmaz, kul azmadıkça kul bela görmez, hak yazmadıkça Ömür Oturak Murat abi Talarado'dan dem şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Üçnoğlu'dan Savaş Aktaş, farklı kurumlarda bulunan kıymetli dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Tolga Yalur, Eray Demir Oyman, Hakan Yavaş, Hakan Çağlar, Bedri Aslan, Umut Zor Bilmez, Namı Der Tony ve koğuşumuzun Sakarı Kan, Yıldız İbrahim Şallı, Ömer Oturak, Onur Beşer, Yusuf Şamar, Anıl Teker, Melihcan Ataş bu derlere sevgi ve selamlarla gece bir söz. İnsanlar konuştuğu kadar delikanlıysa bu kadar karaktersiz nereden türedi Savaş Aktaş? Murat abi ben Üçnoğlu'dan Ömür Oturak, başta kıymetli oğlum Baran Ali Oturak olmak üzere cezaevinde bulunan ben ve abim Savaş Aktaş'ın dostları olan Muzaffer Şaklavcı, Kemal Kaplan, Kurtuluş Şakarlı, Tolga Yalur, Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Umut Zor Bilmez, Eray Deniz Oyman, Hasan Batur, Tahir Yıldız ve bizim kıymetlilerimiz Yusuf Şamar, Onur Beşer, Deli Hakan, İbrahim Şallı, Cumhur Akçagün ve Aydın Çin'e L tipinde beni tanıyan bu derlere selam. Gece bir sözle bizden dostu Allah olanın sırtı yere gelmez ve selam Ömür Oturak Murat Abaynur Polat'tan Esmene şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A27 Koç'tan Bozu. Aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz Tuna, Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova. Bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolgahan, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dost ve abilerim Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Eleftos, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalı'da yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Kara, Maviş, Hasan, Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan, Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan, Gürsel, bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Aleyküm selam Barış kardeşim. Öncelikle aynı kurumda olan reisim Ali Kılıç Şeker, Can abim Fırat Gezgin, lider Erkan Ecelloğlu, Erhan Teke, Akındal, Mehmet Işık, Antepli Kadir Özkurt, Berdan Batın, İslam Yaşar Doğan'a kardeşler, Muammer Can Başaran, Oktay Olca, Ömer Ediş, Burak Aktaş, Kürşat Çakan, Ulaş Tekmanlı, Bozo, Yusuf Uçan Kuş, adını sayamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlarım bakidir, geceye söz bırakıyorum Murat abim. Vedalar zamansız olur, anlayamazsın, gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven Şeker kardeşiniz Uygar Doğanay'dan Gel şarkısını sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker, öncelikle reisim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akındal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolgahan Balcı, Eren Dinçer, Atakan Karadere, Yusuf Asi, Ercan Bali, Berdan Doğanay, Yaşar İslam Doğanay, Edip Ünal, Muammer Can Başaran, Ömer Eliş, Erdal Güncü, Oktay Olca, Cemal Yıldırım, Erhan Teke, İstek şarkı Şahibedo'dan Çavraşam'ın Çalar mısın Murat abim, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 Koğuş'tan Çınar Deniz Kurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı Koğuş'ta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben T2A12 Koğuş'tan Doğan Kurt. Yani Nijia. Aleykümselam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostları Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül, sevildiğini anlasın. Düşmanına da gül, güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Nijia. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 Koğuş'tan Çınar Deniz Kurt. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmezsiler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Cumali Kurkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi, ben T2A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, Aynan Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi, ben T2A12 Koğuş'tan Doğan Kurt. Senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstünde ve Kadir Üstünde, abim Gencay Üstünde, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah, Takan Özü Uyanık, büyüklerim Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı yani Çavreş, Hacıko Nurullah Tar, son olarak ismini sayamadım derlere de selam olsun. Hapşırmak çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt yani Nijia.
Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon 1'in oğlu T tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım dostlarım. Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Hep Bektaş olur. Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum dostlarım. Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun, ellerinden öperim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Kuruçaylı Atakan Ecellioğlu, Kader Birliği yaptım Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım, Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum, Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım Aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Büker abim, Ramazan Çetin, Foç açıkta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren Aslan abim Özcan Ecellioğlu, bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkı. Kısa armağan olsun.

Cümleten selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Berhan Teliman, yani zanlı burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Osi ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Aziran Yılmaz, Yılmazsak, Güneysak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Vedo, Gedizli olsa İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Öz Karaca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alako, Doğukan Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakulu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf Enes Bozkur, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan, bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Öz Karaca'da, aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım, dik duruşlu aslan dostum Boncukçular Kralı Berhan Teliman, yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalan'ın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yer, Oğulcan Türedi, bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut, A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman, yani zanlı, diyor ki her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız, yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız, bu canlara mutiden biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi, aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman, yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osmancan Oz, Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Burak Can Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namı Der Dayı ama

Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk, bu canlara çok selam olsun. Berhan Teliman yani zannı der ki adil olmayan güç zalim olur, zalimden en güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düş de gör bebe dayım şarkısı armağan olsun Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den olsaydı burada bir kader birliği yaptım. Canım kanım zalimlerim.

Korkulur Yası, Mazlumların Dostu Aslan Kardeşim Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbağlı bir söz. Biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı. Berhan Teliman dostuma armağan olsun, saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kadar birdi yaptım can dostum Berhan Teliman yani Zanlı olmak üzere. Hüseyin Şimşek Doda, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Olcan Türedi, Gümüşbalan'ın Sefiri, Emirhan Yetkedizli, Ose, Osmancan Oz, Onurcan Pınar, Zülfikar Özkaracağ'da, Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Affindi, Kadir Üstünda, Ruhat Üstünda, Taner Subaşı, Berhan Teliman, Namı Der, dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar hecerdem kim biliyor şarkısı. Armağan olsun ben Basmaneli Velo. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkant Zengin, Yıldırım Bozda, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a da selam olsun. Ben Efe Us. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin, Orhan, Mustafa, Ustar, Şahin, Engin, Velat Yüce, Can amcam oğlu Sadi Dursun yani Namı Der, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve derdi büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selam olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can Parçam, Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam, Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihat Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ecerel, Dinçer Kipbaş ve ismini yazıp yazamadım. Menemen mahkumlarına selamlarım bakidir. Sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can kardeşim Muhammed Yıldız başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Efe Us, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Volkan Erbay, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştüm diyen deyip Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri seven sen Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, İki Gözüm, Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ecerel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Güney Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız Dinçer, Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban, Menemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Üçnoğlu'dan Muhammed Yıldız, İki Gözüm, Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Volkan Erbay, Efe Us, Cenk Yüce, Affan Yılmaz, İzzet Karakay, Emre Munduz, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir, derdi kardeşlerim Apo Yenici, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya öldürülmüştür, öldürmüşüzdür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 koğuştan Gökhan Ardar, aleykümselam Gökhan kardeşim yani Kesper kader birliği yaptım dostlarım Efe Uz, Cenk Yüce, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Murat Turan, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Handan, Su Misali şarkısı derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 koşulan Murat Turan, aleykümselam Murat kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim Efe Uz, Cenk Yüce, Gökhan Arda yani Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Handan, Su Misali şarkısı bu derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, cümleten hayırlı akşamlar. Ben T3B3'ten Serdal Çelik, Namı Der Sado Çelik, aleyküm selam Serdal kardeşim. Başta koğuşumuzda bulunan amcam Sakal Ahmet dostum, Beko Zengin, Sadun Şimşek, Baltazar Sato, T4'te bulunan aslan oğlum Beycan Çelik Barocan, koğuşundaki abileri Onursuz Fikret Dost, Batuhan Çinli ve tüm koğuş arkadaşlarına selam ederim. Akabinde İzmir hapishanelerinde bulunan Resul Yıldız, Ferhat Arslan,
Fatih Özışık, Burhanettin Kansız, Cino Şenol Başkurt, Mustafa Sunan, Volkan Çınar,

Sabahattin Güvercin, İzzet Karakaya, Mert Yücel Kahraman ve ismini sayamadığım derdere selam eder. Cümlemizi Allah kurtarsın derim. Murat abi sana da çok teşekkür ederim. Bize böyle bir program sunduğun için Rabbim sana kolaylık, bize de sabır versin inşallah. Sado Çelik sağ olasın Serdal'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Aktepe'li Sadun Şimşek. Aleyküm selam Sadun kardeşim. Öncelikle amcam Sakal, Ahmet dayım, Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar, Grover. Akabinde Aslan, mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Urfalı Yunus Karaçakır. Diğer Eriş, başka koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim Çınar Birlik, Mikat Birlik, aslanlarım Ekrem Birlik, Ramazan Yalçın, Onur Kazan, T2'den Aslan dayım, İbrahim Boyatlı yani Sansar İbo. Bütün derlere selam ediyorum. Yeryüzünde ve gökyüzünde bizi korkutacak tek güç Allah'tır. O da bizimle beraberdir. Vesselam, hayırlı yayınlar abi. Aktepe'li Sadun Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Limontepe'den Diyar Eriş. Aleyküm selam diğer kardeşim. Öncelikle abim Engin Keve, dostlarım Doğan Yaşar, Yusuf Oyur, Necati Çelebi, Cavu, Boran Akalık. Koğuşumdan amcam Sakal, Ahmet Beko Zengin, Sado Çelik, Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Mustafa Başar, Grover, Baran Göl, Sadun Şimşek, Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır ve Urfalı Yunus'a selam ediyorum. Tüm Limontepe çocuklarına selam olsun, istisnalar hariç. Ben Limontepe'den Diyar Eriş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Mustafa Başar, Namıder Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Divinden Sakal, Ahmet Çorumlu dayım, Baltazar Sato dayım, Sado Çelik abim, Beko Zengin, akabinde Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Diyar Eriş, Sadun Şimşek, Kale'den Şefik Can Çapu, Karşıyaka'dan Soykan Soylu, Zaza Çakır, Selçuk Yılmaz ve Urfalı Yunus, akabinde Salih Coşar. T2'den Yunus Emre Ülger'e selam ediyorum. Kum saatinin dibindeki kum taneleriyiz, lakin ters çevirince en tepedeyiz. Hayırlı yayınlar Murat abi, Mustafa Başar, Grover. Sağ olasın Mustafa kardeşim. Evet, bir bölüm kayıt mesajlarını paylaştım. Şimdi WhatsApp üzerinden zaman kaybetmeden mesajlarınıza başlayalım. Mesafe yollarda kalbimiz hep yan yana, kulağımda sesin, içimde bitmeyen ümidin var Nidayim. Her şeye rağmen yüzümü güldürenim, iyi ki varsın kurban oldum Nidayi Beyza Vural. Hemen şu sayfamıza. Abiler bir şarkı atayım, ondan sonra kaldığım yerden devam edeyim.

Selamun aleyküm Murat abi, ben Gezginler Koğuşu'ndan, Gizginler Koğuşu'ndan Nurullah. Önce aleyküm selam Nurullah kardeşim. Başta Salo dayımız, yani Sebahattin Yalçın dayımız olmak üzere abilerim olan Azat Başak, Kemal Ecellioğlu, Ferdi Bingöl, Mehmet Salman, Hakan Fırat, Keko Fırat, Öztaş Delen, Harun Tarduş, Ferhat Turgay, Volkan Kızılyel, Nurettin Ersarıköylü, Mehmet Aydın, Demirbaş Resul ve Ozan Ahmet Kartal kardeşler, Ali Hendik, burada yazan ve yazamadım bizi seven sen tüm canlarımıza, Fırat Gizgin abimizin selamları var. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Nurullah kardeşim benim, Gizginler Koğuşu'ndan Nurullah kardeşim.

isimlerde ve soyadlarının bir kısmında yanlışlıklar var sevgili kardeşim. Fırat'ım, Fırat Gizgin, sana da sevgiler, selamlar. Nurullah, ilgilenirsen sevinirim sevgili kardeşim. Selamünaleyküm kalbi güzel insan. Ben T1B11 Gizginler Koşulan Tepecik Tenekeli'den Berdan Batır Doğanay Ceviz Kıran. Aleyküm selam, sağ olasın kardeşim benim. Hep beraber. Başta koğuşumuzun ve bunda da yanlışlıklar var, ne olur Nurullah. Çünkü ben bugün varım, yarın yokum. Sevgili yerimize geçecek olan kardeşimiz okur, mahcup olur. Sonra dersiniz ki niye bu kardeş böyle okuyor. Hadi biz biliyoruz, ezberimizde var, bilinçaltımızda var. Ama o gelecek olan kardeşimiz, sonra diyeceksiniz ki bu kardeş hayırdır, niye böyle okuyor. Nurullah, sana zahmet. İlgilenirsen sevinirim. Başta koğuşumuzun lideri dayım Erkan Ecelli olmak üzere aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran, dayım Akın'da aslan dayım Ali Tural, dostlarım Mehmet Salman, Muhammed Aziz Öncü, Serkan Yıldız, Hasan Kula, Vedat Dernek, Muru Öncü, Erhan Teker, Ercan Bali, Ali Hendek ve ailemden ayırmadığım Murat Değirmenci oğlu bu yazdım ve yazamadım, canlarıma selam olsun. Gece aslan abim Fırat Gizgin'in bir sözünü bırakıyorum kapalı kapılar ardında. Kimin ne oldu belli olmaz. Kimin ağa, kimin maraba oldu af çıkınca belli olacak ve selam. Buca F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyorum. Ahmet Kaya'dan Kalan Kalır şarkısı babama gelsin, sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın, kalbimsin. Aslan babam kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 koğuşunda yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta Can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş, Bayraklı'dan İzzet Çangül, Yunus Emre Kızıl Altun, Hüseyin Aybaz, Orhan Uzunova, Mami Varlı, Can dostum, Suç ortağım Kadir Demir. Farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sider Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında da Okan Akdemir, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere selamlarım bakidir. Murat abi Eyüp Han ve Cansever'den seni bu alemde kim tanımaz ki şarkısı derli dostlara armağan olsun. Ben Gedizli Berkay Kayağım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 koğuşta yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Can Gül, yani İzzoki. Aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kadar birliği yaptığım Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre Kızıl Altun, Paşa Taş'tan Mevlüt Çetin Baş. Farklı koğuşlarda bulunan başta Suç Ortam, Canberk Aksu, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi. Akabinde diğer kurumlarda bulunan baştaki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük, Kalfa Çiçek, Emoş Okan Efe. Bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Çangül, yani İzoki. Sıradaki şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Murat abi selamun aleyküm. Ben T216'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatan yarısı Gökçe Tosun. Canım eşim boncuk gözlüm. Gözlerin deyince duruyor zaman. Kalbim seninle buluyor liman. Bir gülüşün yeter bana. İnan sensiz geçen günler hep yalan. Seni çok seviyorum kadınım. Murat abi ben T216 koşulan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan yarısı Gökçe Tosun. Canım eşim bugün de seni düşündüm. Bugün de seni özledim. Bazı insanlar uzak kalınca unutulur derler. Sen uzaklaştıkça daha da çok yer ettin içimde. Geceler sensiz biraz daha uzun geçiyor. Sana anlatmak istediğim çok şey birikiyor. Bazen sadece sesini duymak istiyorum. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Şakran Açık cezaevinden ben karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Drej Mert Silim, Savaş Canlı, Önder Duman, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serkan Demir, Oktay Düzenge ismini saydım sayamadım, tüm abi dostlarıma selam olsun. Yanmarın yan azadi karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Şakran Açık cezaevinden ben karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Dreş Mert Silim, Savaş Canlı, Önder Duman, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serkan Demir, Oktay Düzenge ismini saydım sayamadım. Tüm abi dostlarıma selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Şakran T3B9'da yatmakta olan aslan kocam Necip Takar. Sensiz geçen her günün akşamında kavuşacağımız günün hayaliyle uyuyorum. Seni beklemek bir ömür olsa bile der unutma. Fırtınalar ağaçlarının köklerini daha da derinleştirmek içindir. Biz de bu fırtınayı birlikte atlatacağız. Senin varlığın bile bana yetiyor. Yeter ki sen orada iyi ol, kendine iyi bak. Dualarım ve sevgim her an seninle. İbrahim Polatar, firarda olsan, mapusta olsan yine seni seveceğim. Şarkısı armağan olsun. Kurtuluş Şakarlı'ya herkesten yakın olmak istediğin insan.

uzaktan bakmak çok zor. Bulutlar diyorum. Bu dünyaya göre fazla güzeller. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluş Çakarlı'ya, en büyük emanet sahibi Allah'tır. Kim sevdiklerini Allah'a emanet ederse onları görmeden ölmezmiş. Allah'a emanet ol. Hayatta zamandan kıymetli ne var, kime harcadığına dikkat et. Yarın için haber yollatır. Eyüp Han'dan, sen olmayınca şarkısı sana gelsin. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Beyke koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, kalbin baştan aşağıya sevgiyle dolu ve ben orada bir yer bulacak kadar şanslıyım. Seni seviyorum tatlım. Hece herdem, oy gülüm armağan olsun. Murat abi, ben Damla Avcı Beyke koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattığım dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak, da Berfin, Erkan, Sinem, Mete, Tuğçe, Kundakçı, Emel, Mada, Kasret, Karabıyıkoğlu, İrem Özkan. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz ceza yatarız, ceza bizi yıldırmaz, ancak kilo aldırır. Ben C8'den Dilek Karakaya, Derlin Fırat Çelenk, pencerem en güzel yarınlara açılıyor artık. Dumanı tutuyor, hayallerimdeki evin her odasında yankılanıyor huzurlu sesin. Şehrinde çıkmaz sokakları bile sana çıkıyor artık. Dünyanın tüm mutlulukları seninle omuzlarımda şimdi. İyi ki varsın. Ayrıca can dostu Mine Kitmen, Rafet Kale, kardeşlerime mutluluklar Çilem Demir, Elif Bozkurt ve tabii ki çok sevdiğim Ulviye Uçar. Tüm güzel şarkılar bizlere gelsin. Ben koğuşumdan Mine Kitmen, Murat abi mesajım sana. Listede bir şarkı çalmıştım ve biz ilk defa istedik, onu çalmadın abi. Kırıldık sana. Şimdi rica ediyorum Güney Akgün, Son Nefesim Ol lütfen çalar mısın abi? Sevdiğim Rafet'e gelsin ve tabii ki dışarıda olan Ulviye Uçar'a gelsin. Kız kardeşim, seninle hemfikirim. Bana kızdığınızı da çok iyi biliyorum. Nazınızın bana geçtiğini de çok iyi biliyorum. Çünkü biz bir aileyiz. Tabii ki nazınız geçecek. İstemek, dinlemek sizlerin en doğal hakkı. Bundan yana zerre kadar, Allah da gönlümü biliyor ki, zerre kadar tereddüt etmeden bunu açık ve net sizlere paylaşabiliyorum. Vicdanım rahatsız ediyor beni. Şimdi nasıl söyleyeyim? Bir kardeşimin çalamıyorum, sizin çalıyorum, sonra o kardeşim dönük oluyor. Ben bunu ispatlı bir şekilde en son geçen haftalarda birkaç kardeşimin bana gönül koyup aboneliklerini iptal ettirdiklerini biliyorum. Evet, bunu bakın burada ilk kez söylüyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum. Şarkılarını çalmadığım için, kardeşlerimin çalamadığım için aboneliklerini iptal ettirdiklerini söylediler. Sorun yok, problem yok. Orada sorun yok. Ben yine o kardeşlerimi çok seviyorum. Selamları gelse tekrardan başım gözüm üstüne, buradan selamlarını selam gönderirim. Bu beni rahatsız ediyor. Haklısın kız kardeşim Mine. Çok haklısın. Allah da biliyor. Bunu yürekten söylüyorum. Ama mümkün olduğunca sizlerin isteğini yerine getirmeye çalışıyorum. Bakın WhatsApp mesajları çok çoğaldı. Şimdi kardeşlerimin tüm mesajların içerisinde sizler de duyuyorsunuz. Her mesajda iki mesaj atan kardeşimin iki mesajında da iki şarkı var. Şimdi hangi birine yer vereyim? Şarkıyı yer verirsem mesajlarınız üçte okunmaya başlayacak. Şimdi şarkılarınıza yer vermiyorum, mesajlarını vaktinizde okuyorum. Sizler de vaktinde duyuyorsunuz ama borcum olsun, sana söz veriyorum kız kardeşim. Madem gönül koymuşsun, haklısın. Onu birazdan not alacağım, tamam kardeşim benim. Bugün belki yetiştiremeyebilirim ama sözüm söz olsun. Yarın Allah izin verirse bunu telafi edeceğim kız kardeşime. Gönül koymakta haklısın. Onda hemfikirim seninle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teş C5'ten Eyüp Han Bozkurt, yani Gedizli. Aleykümselam Eyüp Han kardeşim. Zindanımızı saray yapan, başta kaleli Emir Acar ve Ansuz'da kapılma lütfen. Güneşli günler elbet gelecek. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum aşkım. Murat abi, yayınlar diliyorum. Sağ ol kardeşim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan hayatımın anlamı Mert Çulha radyo başına. Canımın içi, güzel yüzlüm, nasılsın, biziyiz. Merak etme, hiç aklım sende. Hep yarın yola... Şöyle diyelim ya. Merak etme hiç, aklım sende hep. Yarın yola çıkacağım, görüşüne geleceğim. Seni görmem lazım. Pazartesi Eren abi görüşmeye gidecek. Haberin olsun, bir tanem güzel yüzdüm benim. Seni çok seviyorum, benim mis kokulum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan ömrüm, dünya Mert Çulha radyo başına. Aşkım seni öyle çok özledim ki, sen yanımda olmayınca hiçbir şey tam olmuyor. Her gün içimden bir gün daha geçti kavuşmaya. Bir gün daha yaklaştık diyorum. Seni beklemek zor gelir ama seni sevmek o kadar güzel ki. Ne olursa olsun kalbim hep senin yanında. Seni çok seviyorum. Bu arada Erdinç Ballıkaya kardeş, 3969 SMS'ten bir mesajım vardı. Dikkatimi çekti. Boşlukta

mesajları tek tek mümkün olunca kontrol etmeye çalışıyorum. Erdinç Ballıkaya kardeş. Abiler duyuyor mu duymuyor mu? Eğer duymuyorsa size zahmet kız kardeşini arasın. Erdinç'im niye böyle diyorum? Mesajın içeriğini okuyamayacağım için sen de o müjdeli haberini hani öyle diyelim inşallah güzel haberdir. Sevinç yazmış ama ben onu içeriğinden dolayı sıkıntı yaşayacağımı bildiğim için isimler var çünkü orada. Onları paylaşmayacağım ama mesajın geneline baktığında güzel bir mesaj. İstersen Sevinç'i ara dakikan varsa inşallah senin hakkında da hayırlısı olur sevgili kardeşim Erdinç Ballıkaya. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan sultanım cennet gözlüm validem Nazlı Doğan. Kurban olduğum seni alacağım oralardan. Şakran 4 nolda yatmakta olan kardeşim namı der kıyıcı aslanım Ercan Doğan elbet kavuşacağız kurban olduklarım. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran 3 nolda yatmakta olan eşim Doğuş Kalyon sevdim. Gün saymıyorum seni sayıyorum. Her gün bir eksiz uzaklık bedenlerde yakınlık kalplerde. Sen hep yanımdasın. Zor günler geçer. Biz kalırız buna inanıyorum. Sesini özledim, kokunu özledim. En çok da gözlerini özledim. Tamamlanmak için gün sayıyorum. Annem Nazlı Doğan, kardeşim Ercan Doğan, babam Fırat Doğan ellerinizden öpüyorum. Engin Nurşahin'den gel desem gelemezsin. Armağan olsun. Murat abi çalarsan sevinirim. Aileme armağan olsun. T2018 koçtan Yiğit Pasin. Bugün senin doğum günün. Aramızda mesafeler olsa da sevgimiz sana her zaman ulaşıyor. Seni çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Yeni yaşının sana sağlık, güç, sabır ve umut getirmesini diliyoruz. Unutma hiçbir zaman yalnız değilsin. Seni bekleyen, seni seven bir ailen var. Rabbim seni korusun. En kısa zamanda güzel günler yeniden bir araya gelmeyi nasip etsin. İyi ki doğdun Yiğit. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seven ailen Ahmet Kaya'dan. Doğum günün kutlu olsun. Şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm aleyküm selam Ömer Ürün lakabı amca olan Ömer amca. Mardin Musaybin'den sevgiler saygılar ben Mehmet Kaplan. Az önce kuaförden geldik Yılmaz Altekin lakaplı ona protez saç yaptık. Diyor ki amcanın saçı dökülmesin aman dikkat et Allah yar yardımcınız olsun. Allah seni ve bütün mahkumları hayırlı kapılar açsın sabırlar diliyorum sayılı gündür. Selametle inşallah tez zamanda aramızda olman dileğiyle Mehmet Kaplan Kutu Rıdvan Berber. Mardin Nusaybin'den berber. Murat Bey ben Hacıoflu buradan Beş Koğuş'una sevgili eşim hanım sultana selamlar olsun. Canım seni her gün özlemle düşünüyorum. Yokluğun her an hissediliyor ama umudunu hiç kaybetmiyorum. İnşallah en kısa zamanda yeniden kavuşacağız kendine. Çok iyi bak seni seviyorum. Ayrıca eşimin sevgili dostlarım Meral Düzel, Nuriye Yayvu, Necla Koçak, Dilara Avlar, Özlem Acar ve hanım Çimen'e selamlar olsun. Murat Bey ben Cihan Köseda buradan Beş Koğuş'undaki kız kardeşim Halime Keleş'e ayrıca Meral Düzel'e selam olsun. Merhaba Meral Hanım ben Cihan Köseda fotoğrafınızı görme fırsatım oldu. Sadece görüntünüz değil yüzünüzdeki ifade ve duruşunuz da dikkatimi çekti. O günden beri aklımdasınız. Bunu size saygı çerçevesinde ifade etmek istiyorum. Umarım sağlığınız ve moraliniz iyidir. Bulunduğunuz yerde her şey gönlünüzce olsun. Size sabır, huzur ve güzel haberler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Saygılarımla. Murat Bey ben Akın. Buradan Beyiç Koğuşu'ndaki annem Hanım Sultan'a bolca selam ve sevgimi gönderiyorum. Canım annem uzakta olsam da aklım hep sende. Belki eskisi kadar sık konuşamıyoruz ama seni hiç unutmadım. İnşallah bu günler geçecek ve seni yeniden sağlıklı, huzurlu bir şekilde göreceğim. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Ben Atiye Sınırlı. Canım gelenim Başak İvak. Benim ballı lokmam. Oğlumun kıymetlisi güzel gelenim canım annem. Hiçbir şey canını sıkma. Bugünler bitecek. Tekrardan kocanla beraber kavuşacağınız güzel kızım. Sizler üzüldünüz mü? Biz de üzülüyoruz. Ve en az oğlum kadar sevdiğim Semih Özgül Yay. Canım torunum Eylül Özgül Yay. Sizleri de çok seviyorum. Sizler de benim canımsınız. Unutmayın. Canım kızım Başak İvak. Ben seni Rabbime emanet ettim annem. Tüm roman havaları kızıma gelsin. Ben Menekşe Sınırlı kıymetli gelenim Başak İvak güzel gelenim seni çok seviyorum sıkma canını. Kaymak gelenim bugünlerde geçecek Allah'ın izniyle kocanla tekrar beraber olacağım. Mutlu günler yakındır elbet bir gün aslan gelenim. Kendine dikkat et Allah'a emanet ol. Çok sevdiğim biricik aşkım Toros'un yakışıklı prensi Hakan Bayram'a. Murtakeli gülümserden ta ki seni görene kadar olanlar oldu şarkısı armağan olsun. Bu arada Doğan Kurt Doğan'ım doğum gününmüş kardeşim benim hemen
ses kayıtlarını paylaşayım, bir daha geri dönmeyeyim sayfaya. Doğan Kurt kardeşime söyler misiniz kardeş?

0: Hemen ses kayıtlarını paylaşayım. Şunu açalım hemen şöyle bir. Evet, şunu da böyle bir kapatalım.
1: Merhaba abi, Murat abi. Ben 2013 koğuşundan Tolga Caman'la. Dostum ve kardeşim olan değerli biraderimin bugün doğum günü. Doğan Kurt, Yan Ünlüca, radyo başına. Değerli dostum, unutma ki bu hayatta kendine yaslanan üç yürür. Eski yaşını şutlar, yeni yaşını kutlarım. Bir dahaki yaşını ailem ve sevdiklerinin olman dileğiyle. Hayırlı akşamlar, ben Tolga Caman'la.
2: Selamun aleyküm. Hadi. Ben 2012 koğuşundan Kadir Sön. Çok değerli dostum Doğan Kurt'un bugün doğum günü. Doğum günlerin içten dileklerimi kutlarım. 50 yaşı sana özgürlük getirsin. Seni seven sayın dostum Kadir Sön.
3: Selamun aleyküm. Ben 2012 koğuşundan Çınar Deniz Kurt. Bugün alemin kralı olan abim Doğan Kurt'un doğum günüdür. Abim doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Sevgi ve saygıyla selamlarım. Dileklerim yeni yaşa sana mutluluk ve özgürlük getirir. Seni seven sayın kardeşim Şınar Deniz Kurt. Kurtların gezdiği yerde çakalların ayak izlerine rastlanılmaz. Ben Şınar Deniz Kurt. Seni seven sayın kardeşim.
0: Burada kesilmiş.
4: Söyle.
5: A12 koğuşundan Yusuf Tutak. Değerli abim Doğan Kurt'un doğum günü. Abi doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Geceleri yavru kurtlar değil, avcı kurtlar gezermiş. Seninle inşallah özgür günlerde gezmen dileğiyle değerli abim Doğan Kurt.
6: Selamun aleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam.
6: Ben İkinoğlu A12 koğuşundan Hüseyin Belge. Can dostum olan Doğan Kurt. Doğum günü eski yaşını şutlar, yeni yaşını kutlarım. Bir dahaki yaşını ailenle ve sevdiklerinle geçirme dileğiyle. Seni seven sayın Hüseyin Belge, can dostum.
0: Evet, şimdilik bu kadar Doğan. Sevgili kardeşim, şimdilik bu kadar Doğan'ım. Hemen şunu da ayarlayalım. Hangisiydi bu? Buymuş da. Diğer stüdyoya gelince düğmeleri karıştırdım Kur'an'ıma. Ya nasıl bir memlekette yaşıyoruz arkadaş ya. Vallahi billahi ya. Sanki yokluk çekiyorlar ha. Elektrikler kesik. Geçen defa da öyle oldu. Sabahın dördünde geldi. Geldik bugün buraya. Buradaki düğmeleri de bazen karıştırıyoruz. Hangisi diye düşünüyorum ha. Abican iyi yayınlar. TH A28 İlker Özyiğit. Sağ olasın İlker kardeşim. Radyo başına. Yok, kız kardeşimiz yazmış. Ben kadın kapaldan bebeğin. Seni seviyorum bebeğim. Mektubunu aldım. Dediklerini uyguladım. Aklın kalmasın bebeğim. Abi canım. T3A28 İlker Özyiğit radyo başına. Ben kadın kapaldaki bebeğin. Seni seviyorum bebeğim. Mektubunu aldım. Dediklerini uyguladım. Aklın kalmasın bebeğim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B13'ten Emrullah Korkmaz. Aleykümselam Emrullah kardeşim. Senin aracınınla kadın kapalı B2 koğuşuna bulunan canıma, candan kadınıma Hasret Korkmaz radyo başına. Hasretim nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve sağlıklısındır canıma, Hasret Korkmaz'ıma. Ay Hasret şarkısı armağan etmek istiyorum. Seni canı gönülden seven sayan adamın Emo Korkmaz. Murat abim, ben T1B13'ten Emrullah Korkmaz. Abi senin aracılığını ile kadın kapalı cezaevi B2 koğuşuna bulunan ömrümün sahibi Hasret Korkmaz Oygar Doğanay'dan gözlerin gözlerim ateş ediyor. Armağan olsun. Seni canı gönülden seven sayan paşan Emrullah Korkmaz, saygılarımla. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canımın içi nasılsın? Umarım sağlığın ve moralin yerindedir. Bizler çok iyiyiz. Gelmeme çok az kaldı. İnşallah bol bol hasret gidereceğiz. Senden tek isteğim. Her zaman moralini yüksek tut. Umutsuzluğa kapılma. Sana herkesin çok çok selamı var. Seni çok seviyorum. Çok da özledim. Her zaman her koşulda yanındayız. Umudunu asla kaybetme. Seni hasretle kucaklıyor. Rabbime emanet ediyorum. Gözlerinden öperim. Can parçam Emirhan. İyi akşamlar Murat Bey. Sağ olun. Ayşen Hanım, canım kızım Beyza, bugün biraz heyecanlıyız, evet aşkım, aman rahat ol bebeğim, gelip geçsin her şey seni bana yaklaştıracak. Rahat ol bebeğim, gelip geçsin her şey seni bana yaklaştırsın, gözümün nuru, her şey çok güzel olacak biliyorum. Kadın kapalının güzeli Beyza Özkan, yanımda değil belki ama aklımda, kalbimde, şükrümde, sabrımda, avuç içlerimde ve dualarımdasın gözümün nuru. Oğuz'un bekleyişin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet, can parçam, Allah rahatlık versin annem. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran 1 nolu A3 koğuşundan yatan Hakan Yavaş.

Hakan Yavaş'ın Umudu. Evet. Bazı şeyler kısmetin ötesindedir. Çaba gerektirir. Kader de gayrete aşıktır. Çektiğimiz bu zahmet gün gelir en güzel mutluluğun habercisi olur. Sabırla bekleyen sonunda gönlündekine kavuşur. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, canım oğlum Hasan Berke Tuncay ve Betül Duran'a, evladım Doktor Zeki Kaya'ya Güllü'den Bir Yıl Verdik şarkısı armağan ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum Murat kardeşim. Sağ olasın ablacığım. Ben Menemen Ceon'dan Bayraklı'dan Maviş B11 Betül Duran, senin mesaj saatlerini biliyorum. Mesaj atmak çok mu zor geliyor? Eğer dün mesaj attıysan duymadım. İşlerim vardı biraz. Sendeki bu inat neden? Sen beni habersiz bırakmazdın. Hayırlara vesile olsun ama ben de öyle yapacağım. Gecen güzel olsun. Sen takıntılı kıskanç dilinin tekisin, Maviş'in Betül'ü. Bu arada Doktor Zeki, Zekim selamını aldım kardeşim benim. Allah razı olsun, sağ ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. Aleyküm selam Celal kardeşim. Kıymetliler Engin Afşar, Fırat Çelenk, Hasan Mahsun Aydemir, Erhan Teker, Sidar Erol, Uğur Bingöl, Uğur Savcı, Fırat Hüseyin Coşkun kardeşim, Berkan Baran ve Boran Baran, Burakcan Baran, Veli Çelenk ve cezasını şerefiyle infaz eden tüm abi dostlarıma bin selam olsun. Ben T1A14'ten Celomen. Ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. Kıymetliler Güney Sak, derlisi Yaren Serpil Sak, Zeynep Sak, Fırat Çelenk derlisi Dilek Karakay, Ali Arap Aslan derlisi Deniz Yeşildağ ve derli dostum Sedef Uçar, İzmirli Yeşim Korkmaz ve oda arkadaşları Bilge ve Beyza'ya selam olsun. Bu ismini saydım derlere bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ben T1A14'ten Güney Sak, Kadın Kapalı, B1 Koğuşu, Yaren Serpil Sak radyo başına. Sevdiğim kadın, iyi ki sen, iyi ki hayatımdasın. Sevdiğim kadınıma bu gece bir söz bırakmak istiyorum. Dünya hemu gulbe du gulamın besemine. Hemu gulbe du gulamın besemine. Akabinde kardeşim Zeynep Sak ve derli eşim Yaren Serpil Sak'a bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun sevgilerimle. Ben Güney Sak. Abi biz B1 koğuşundan Helin Aydın, Ceren Korkmaz, Sevgi Türkeli, Eylem Erçil, hiç hatırlamam diyenlerin hep aklında sabahladık. Alişan özlemiştir o benim deli hallerimi, rica etsem çalar mısın abi? Biz B1 koğuşundan Eylem Erçil, Sevgi Türkeli, Ceren Korkmaz, Helin Aydın, Zeynep Sak, siz olun zaten biz olamazsınız. Semin Çek, Kara Geceler Gece armağan olsun ayrıca eniştemiz Bayram Türkeli'ye de selamlar olsun. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, sevgilim ömrüm, yaşama sebebim olan adamı bizleriz, hiç sıkıntı yok, kurban oldum. Ben bu geçtikçe iyileşiyorum, aklım bende kalmasın, yokluğun dışında her şey olduğu gibi. Onca kalabalık içinde yalnızım, içimden hep sana gelmek istiyorum, sürekli seninle konuşmak istiyorum. Bana bir tek sen ve oğullarım iyi geliyor, bir evin içinde yalnızca 4 kişi olalım istiyorum. Çok özledim senli günlerimi, arıyorum. Kendine iyi bak bizim için, biz sensiz yarımız, bunu bil, seni çok seviyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş, el ele verip o hayalleri kurduğumuz uğruna birlikte dualar ettiğimiz geleceğe de yine ikimiz inşa edeceğiz. Kimseden tek bir şey istemeden bizim zaferimiz aslında. Savaş Aktaş, ömrümün sahibi. T2C5 koğuştan Engin Afşar, Mustafa Yiğit, Abdülkadir Bayrak ve bütün koğuşa selamlar olsun. Bugün tekrardan kepçe işine başladım abim. Rabbim nasip eder de kalırım inşallah sizleri. Çok özledim, sevgiler saygılar kardeşiniz Yarasa Enes. T2C5 koğuştan Engin Afşar, Mustafa Yiğit, Abdülkadir Bayrak ve bütün koğuşa selam olsun. İnşallah iyisinizdir. Sizleri çok özledim.

diyerek ben hemen B8'de yatan iki gözüm can kardeşim İzzet Cangül'e Namıder İzoke'ye bol bol selamlar gönderiyorum. Sakın moralini bozma kardeşim. Dualarımız her zaman seninle. Seni unutmadık. Allah'ın izniyle en kısa sürede yine beraberiz. Ayrıca farklı kurumlarda yatan Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Saruhan Akar, Alican Ceylan ve Enis Küçük Kalfa selamlarımı iletiyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim sabrınızı artırsın. En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmayı nasip etsin. Allah'a emanet olun. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Bizler de iyiyiz. Bugün Sarıkamış'tan arkadaşlar geldi. Onlarla görüştük. Bugün kalacaklar. Bugün bizim hayatımızın dönüm noktası oldu. Üzücü bir gün vardır. Her şerde bir hayır diyelim. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Veli Deveci'den Ceylan Taşkınan'a, Ceylan'ım annenden Gülten'e haber yollat. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. İzmir güzelse sebebi sensin Ceylan'ım. Seni ölene kadar seveceğim. Fatih Bulut'tan saçlarında sızın olayım. Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a ömrüm. Sen benim bu hayatta en büyük şansımsın. Yeni fotoğraf çekil bana yolla. Annenden Gülten'e haber yollat. Sen benim zaafımsın. İzmir güzelse sebebi sensin Ceylan'ım. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a senin ruhumla seviyorum. Gönlümün sultanı, kalbimin sahibi. Kendine çok iyi bak. Her şey bir gün güzel olacak. İzmir güzelse sebebi sensin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Sindi bebeğim benim. Akıllı Ceylan'ım bak. Havalar sıcaklaştı, kafan yerinde tut, seni çok seviyorum, seni çok özledim hayatım, yaşıyorsun bu hayatı sen. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım iki gözüm, beni panorayak yapan kadın, bak sen iyice saldın, Gülten'le bağlantı kur, Naci annenle bağlantı kur, seni önce Allah'a emanet ediyorum, sonra seni sana emanet ediyorum, İzmir güzelse sebebi sensin. Bir tane daha mesaj okuyayım kardeşlerim. Sonrasında bir şarkıdan sonra da kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B17'den Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan Fırat Çelik, Rıdvan Kılınç, Halil Yiğit, Yavuz Çelik, Mehmet Çekiç, İlkay Öztürk, Doktor Zeki Kaya, Hasan Saltan, Abdülkadir Çeçen ve kadın kapalıda yatan sevdiğim derdim Işıl Ercan Bingöl'e selam olsun. Abi ben Ümit Bingöl, buradan sevdiğim kadın kapalıda yatan Işıl Ercan Bingöl olmak üzere bizi tanıyan tanımayan tüm mahkum kardeş abi ablalarıma selam olsun. Rabbim hepimizi de zamanda sevdiklerimize kavuşturması dileğimle Allah'a emanet olun. Evet, bir kayıt mesajlarını paylaşayım bir kısmını, sonrasında bir şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam. Harun Tarduş sponsorluğu.

Ben TKC'den Hamza Gelitekin, başta amcam İbrahim, Yurteli Kadir, Yurteli Bekes, Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manaf, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben TKC'den Kadir Yurteli, Aslan Babam İbrahim, Yurteli Dostum Bekes, Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazlı şarkısı armağan olsun. Ben TKC'den Bekeş, Murat Özel başta olmak üzere Aslan Amcam İbrahim Yurteli, Can Dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Can Dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekeş, Murat Özel. Ben TKC'den Ömer Şahin, başta Aslan Amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekeş Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abi, Ekrem Birlik, Can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 John Koç'tan Remzi Şahin Yılmaz, aleykümselam Remzi'm. Öncelikle aynı kurumda bulunduğum abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş, T2 A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İren, Hüseyin Yılmaz, 1 nolda bulunan kardeşlerim Kadircan Görür, Muzaffer Tatlı ve 3 nolda olan dostum Hacı ve Sergen Acura selamlarım bakidir. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Biz dostlarımız bilsin ki dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin vazgeçtiğimizi.

0: geçmediğimizi, bütün ismi geçen dostlarıma Hijyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C10 koğuşundan Keşanlı Cumhur. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz Uğur Karakozu, Uğur Yüklük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime Hijyan ve Muti'den Bisküvi'yiz aynen şarkısı armağan olsun. Gece dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlığa bir yolda dostluk aydınlatır zor zamanda. Biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Uğur Karakuzu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan, Keşanlı Cumhur, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşpınarlı, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsünü armağan ediyorum. Gece can kardeşim Resul Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Uğur Yüklük. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayat hiç yaşanmamış sayacağız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Özcan Yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Başla Aslan abim Ozan Yazar, dost kardeşlere selam olsun. Berkay Özel, Diyar Birinci Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Vahap Aksoy. Murat abi, senin aracınınla Kadın Kapalı'da bulunan derdim Beyza Özkan'ıma sesleniyorum. Ömrüm boyunca seninle yaşlanmak, saçlarıma düşen akları birlikte saymak istiyorum. Seni kendinden çok seven eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'dan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Senin aracılığınıyla Abidos kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diğer Birinci Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Adsun, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozdağ, Murat Koşar, İsa Aslan'a selam ederim. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan derdim Rümeysa Kınık ve Özcan Yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarım bakidir. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben Birnoğlu A7'den Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Çakarlı, Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko, Kahraman, Berkay Özel, Diğer Bininci, İlhan İşta, Parlak Engin, Murat Koşar, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş. Bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi. Sağ olasın Osman kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin aracılığınıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Orhan, Doğukan Arık, Özgür Yavuz. Bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Köroğlu Eren.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

selamun aleyküm. Ben Güzeltepe'den Sabrican. Aleyküm selam Sabri kardeşim. T4A13 koşuna kader bir yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan. T4A13'te kader birliği yaptım. Başta aslandayım. Umut Tür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz,

Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydın, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Sayma selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görü, Emircan Yular, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, Canım Kanım Yoldaşım Ayhan Eriz, İki Gözüm Aslan Dostum, Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Pekküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan ismini saydım bu derlere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derlileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Denek Elden Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İrim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı aslan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan, aleyküm selam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk. Abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü Elmas, Toprak Dağ Sokak Çocuğu Ali Çoğum, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim, Çimentepe'li Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağrılı Keki yani Mehmet Emin, İlim bu derlere selam olsun Murat abi. Benden Can abim, Bengin Orhan, Ahmet Kaya'dan ölürüm kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulundum dostum Kubilay Çağlar'a. T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak, Rahmetin Büyükcan, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Uygar Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm, Aslandayım, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke, Emin İlin, Batuhan Karanfili ayrıca. 3 nolda bulunan derlerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzda bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Maraz Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akyüzüm, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke ve diğer koğuşlarda bulunan aslan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Yarına kalır yanına kalmaz Murat abi, aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan'a Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde derli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Akyüzüm, Emre Tomruk,
Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Maral Sedat, Salman Tenekeli'den solistimiz Metin, Büyük Can Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Çomurtakeli, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derbi.

İş uzun ölümsüz uygar tüfekçi Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canların Bucalı Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKCB'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu Aleyküm Selam Derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abilerim ve kardeşlerim. Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Önsuş yani Sarı, Burak Özkul, Marat Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çoğum, Ortakeden Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimen Tepeli Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan amcam, Ömer Uzun Suç ortaklarım, Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal, Gümüş Balalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abucanlar Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKCB'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki Derli abi kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş yani Sarım Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çom, Ortakeden Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkes de var, sen namınla yürü. Ben TKCB'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim, kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlıkuleli, Samet Özsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Toprak'ta, Sokakların Çocuğu Ali Çoğun, Maraz Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı Zafer, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçan ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldızhan'a, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Allah öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKCB'den Berk Tunca yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Tokçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Çamlıkuleli, Sarı Semat Öztürk, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Elmas Sobrak'ta, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan derli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebeto. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben Geliz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam Samet, sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Usler, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abucanlar Ahmet Kaya'dan Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum.

Şarkısını paylaştık. Şimdi kaldığımız yerden devam. Bu arada Kurtuluş Çakarlı kardeşimin bir ricası var. Onun gönderdiği mesajı birebir okuyayım. Olur da belki birinin koğuşuna konmuştur o kuş. Şimdi okuyayım mesajı ama yazan kardeşlerimiz tam ifade edememişler. Ben algıladığımı sizlerle paylaşayım. T1B8'den Berkay Çelebi ben. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam öncelikle Berkay kardeşim. Murat abi, Kurtuluş Çakarlı abinin de sana çok çok selamları var. Abi aleykümselam Kurtuluş'um. Sağ ol kardeşim benim. Şimdi Kurtuluş kardeşimin çocuğuna hediye edeceği mavi kuş. Koğuştan uçmuş kaçmış. Kurtuluş kardeşim de der ki, Murat abi rica etsem anons eder misin? Kimin koğuşuna geçtiyse, o kuş düştüyse veya ne bileyim yani hangisinin koğuşundaysa bize radyo üzerinden haber verirlerse ben o kuşu çocuğuma hediye edecektim görüşte. Ama maalesef koğuşumuzdan uçtu. Ricada bulunmuş Kurtuluş kardeşimiz. Gene ben mesajını okuyayım, gönülleri hoş olsun. Evet. Senden bir şey rica edecektik abi. Bizim Kurtuluş abinin çocuğuna hediye edeceği kuş az önce uçtu kaçtı. Koğuşlardan birine gitmiş olabilir. Mavi beyaz bir muhabbet kuşu. Sana zahmet rica etsek bunu radyodan anons eder misin? Kuşu bulan eden varsa mesaj yoluyla bize dönüş yapsınlar. Kuş çok şükür aç kapıyı sıkıldım baksana lan diyor. Islık çalıyor. Öğretirsen ev değeri var, rica etsen bize dönüş yaparlarsa olumlu olumsuz. Birazdan evdekileri arayacağım haber almak için, kolay gelsin abi iyi akşamlar demiş. Evet abi kardeşler, Kurt senin aracınla bize ulaşırsa herkese iyi akşamlar hayırlı tahliyeler demiş Kurtuluş kardeşimiz. Kardeşlerim valla bu kuş kimin koğuşundaysa bize WhatsApp, bugün telefonda sıkıntı var, her şey üst üste geldi bugün. WhatsApp'a mesaj attırsınlar kardeşlerim. Varsa böyle bir güzellik yapacak olan kardeşimiz, herkesin gönlü hoş olsun. Sonuçta oğluna çocuğuna hediye edecek kuşmuş o. WhatsApp'a mesaj attırırsanız, telefon yok çünkü liderin. Telefon bugün az önce tamire verdik buraya gelmeden önce. Bilginiz olsun kardeşlerim. Yani bugün kim arıyorsa lideri ulaşamazsınız. Bilginiz olsun. Sadece WhatsApp yolundan mesaj attırabilirsiniz. Sizden ricasıdır Kurtuluş kardeşimin. Bu arada Buse Işık, kız kardeşim. Buse Işık. Anneni arayıverecekmişsin kız kardeşim. Buse Işık. Bilgin olsun. Duyan varsa kardeşlerim Buse'ye söylesin. Annesini bir arayıversin. T2C10 koğuşuna yatmakta olan aslan sevgili Mehmet Topçu radyo başına. Cezaevi 4 duvar bir kapısı var. Yazan bir katibi, takılan kelepçe saat değil bir ayarı var. Unutma paşam, her mahkumun bir talihesi var. Bir gün o 4 duvar içinde seni görmeye değil de kapısından seni almaya geleceğim. Az da sabır sevgilim. T2018'de yatmakta olan aslan sevgilim Mehmet Ali Erbil'e özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Elbet bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın. Hasret kaldığım kokundan gözlerim.

Üzerinden öpüyorum. Seni sabırla bekliyorum. Allah'a emanet ol aslan sevgilim. T2C10'da yatan aslan kardeşim. Mehmet Topçu'ya da bin selam ediyorum. En kısa sürede ikimiz de yanımdasınız. Murat abim hayırlı akşamlar. Sağ ol kız kardeşim. Bucak kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halisam nasılsın? İyisindir. Kurban oldum. Seni çok özledim. Halisam ne olur bizim için kendine dikkat et. Çünkü sen iyi olursan biz de iyi oluruz. Halis kalbi yüreği güzel adam. Senin gülüşüne kurban olurum ben. Nefes aldıkça hep yanında olacağım. Bunu hiç unutma. Çünkü sen benim kahramanımsın. Nefesimsin ömrüm. Allah'a emanet ol inşallah. İyi geceler kurban oldum. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Sevgilim umarım iyisindir. Ben çok hastayım ama yarın geleceğim seni görme. Seni çok özledim. Hep aklımdasın. Lütfen streslenme. Tırnaklarını falan yemek yemeye çalış. Aklımdan gitmiyor halin. Seni çok seviyorum. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Yoruluruz düşeriz belki ama hiçbir şey bizi birbirimizden ayırmasın. Bir tanem çünkü bizim birbirimizden başka kimsemiz yerimiz yok. Sen benim evim, yuvam, ailem, her şeyimsin. Kalplerimiz hep birbirimiz için çarpsın. Seni çok seviyorum ve hep seveceğim. Allah'ıma emanetimsin. Uygar Doğan'dan sensiz yapamıyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Fikret dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Ayhan Erez, Muhammed Yenigün, Diyar Yurteli, Kadir Yurteli, Mustafa Karabıyık, Ferhat Ercan, Doğan Güçer, Yunus Emre Tezcan, Burak Yılmaz, Davut Demir, Can abilerim, Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süs, Agit Özkan, Umut Tür, Baber Başkan abi kardeşlere selam olsun. Menemen'de yatan Sinan dosta da selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskin. Rahmet Gaya'dan doğruluklara sevdalandım. Gece armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost Fikret dost. Dostlar Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan yani Akrep Agit, canlarım Agit Ürey, Onur Süs, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Urcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, Hişam Muti'den düşme şarkısı armağan olsun. Poyraz kardeşim mesajların bir dakika evet gelmiş 1, 2, 3, 4 tane mesajın gelmiş kayıt yapılacak. Poyraz dün okuduk ama yanlışlıklar varmış herhalde kardeşlerimizin isimlerinde. Bizlik bir şey olmadığını zaten söyledim. Ayaz'a da söyledim. Evet şimdi göndermiş. Poyraz 1. Bakalım. Bunlar bugün mü gelmiş bunlar? Dünkünden mesajlar mı acaba? Evet bugün. Tamam Poyraz'ım. Tamam kardeşim. Şöyle bir okunmadı işaretliyle. Zaman olursa inşallah geri dönüp okuyacağım tekrar. Poyraz bilgin olsun. Murat Bey ben Damla Çakmak. İyi akşamlar. İyi akşamlar Damla. B10'da olan canım Beyza Özkan bebeğim nasılsın? İnşallah iyisindir. Beni sorarsan ben de iyiyim. Köydeyim. Annemde teyzemler falan hepsi köyde toplandık. Birkaç gün buradayım. Sana herkesin selam var seni çok seviyorum dualarım seninle güzelim. Allah'a emanet ol Beyza'ma Azerbaycan'dan ağladım ben şarkısı armağan olsun. Ben Damla Çakmak B10'da olan Bilgenur Kavas canım Bilgem inşallah iyisindir. Mahkemene 2 gün kaldı dualarım seninle inşallah hayırlısı neyse o olsun seni çok seviyorum Allah'a emanet ol canımın içi. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Canımın işi. Gücüm yetene kadar değil nefesim kesilene kadar arkandayım. Her zaman da olacağım bunu unutma. Gücümü evladımın gülüşünden toplayan bir anneyim. Kırıldığım yerden güçlenip evladına siper olan bir anneyim. Yüreğim yorulsa da evladım için yine ayağa kalkan bir anne olurum. Benim yorgunluğum sessizdir. Gücüm ise evladıma olan sevgimden gelir. Onu bir gülüşüne kurban olurum. İyi ki kıymetlime Uygur Polat. Aynur Polat'tan senin için bu alemi yakarım. Armağan olsun Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C14'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere. Sercan Yıldız, Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Eşref Paşalı, Saddam, Hakan Çağlayan, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Zerdi Zaylan, Emir Yalçın bu derlere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan dayım Kenan Kaya, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Demircan Kaya, Ulaş Başar, Serdar Özcan abime de selam olsun. İlhan Başar abim der ki
Toprak altında düz yatabilmek için toprak üstünde dik durmak gerekir. Vesselam.

Murat abi selamünaleyküm. Ben Teki John 4'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Başta Derli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Eşref Paşalı Saddam Buğra, Uğurlu Şükrü Büyük Talaş, Emir Yalçın farklı kurumlarda bulunan başta dayım Kenan Kaya, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar'a selam olsun. İlhan Başar abim der ki biz var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Serdar Özcan abime de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T417'den Fikret Dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlara Mehmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Ayhan Erez, Muhammed Yenigün, Diyar Yurteli, Kadir Yurteli, Mustafa Baran, Bıyık, Remzi Şahin Yılmaz, Serdar Ateş, Serdal Çelik, Doğan Güçer, Burak Yılmaz, Davut Demir, Can abilerim, Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süs, Agit Özkan, Umut Ür, Baber Başkan abi kardeşlere selam olsun. Menemen'de yatan Sinan dostlara da selam olsun. Cesur'un bakışı korkan kılıcından keskinleri. Murat abi ben T417'den Fikret Dost. Aynı kurumda bulundum. Can yoldaşı Mehmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Mustafa Karabıyık, Uğurcan Akdeniz, Mehmet İnan, Agit Özkan dostlarım, Remzi Şahin Yılmaz, Serdar Ateş, Serdal Çelik, Diyar Yurteli, Berkan Bulut, Baver Başkan ve Menemen'de yatan Sinan Dost ve canlara selam olsun. Müslüm Baba'dan Dost Kervanı bizim için çalarsan sevinirim. Geceniz güzel olsun. Ben T2A4 koğuşundan Mertcan Karayüz, benim için değerli olan öncelikle Foçalı Serhat Küçükdayım, Yusuf Oyur, Ali Baran Koç'tan Atakan Koçak, Arda Erdemli, Ferdi Bingöl, Serdar Koyuncu abim, Nurullu Öncü, İbrahim Alada, Mert Eko, Kahraman, Muhammed Sayın, Ömercan, Kerim Kaya, tüm abi dostlarıma selam olsun. Gökhan Namlı'dan 5 kuruş şarkısı armağan olsun. Ben T2A4 koğuşundan Yusuf Oyur, benim için kıymetli olan Foçalı Serhat Küçükdayıma selam olsun. Mertcan Karayüz, Vahap Aksoy, Ali Baran Koç'tan Fatih Etingu, Bülent Dernek Adnan, İlhan Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Cihan Sert, Kadir Tör, Muharrem Erciyes, Onur Kale, Diyar Eriş, Tayfun Tolay dostum, Doğan Yaşa, ismini sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Geceye bir söz, altın ateşle güçlü insan acıyla sınanır ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Bu kadar. Niye... Ha bu ya burada tamam. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim. Ben Karşıyaka Cumhuriyet'ten Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeş. Başta kardeşim olan Ahmet Ar, Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Polat Utar, Hakan Kömürci'ye selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yanlışın arkası kalabalık diye doğrudan mı vazgeçelim? Menemen Kapalı Cezaevindeki canım kardeşim Melihcan Ataş'a, dışarıda seni çok seven, her an yolunu gözleyen bir domdom var. Bunu hiç unutma. Günler gelip geçer, duvarlar elbet aşılır. Kalbimizde, dualarımızda her saniye seninle. Kendine çok iyi bak. O yüzün hep gülsün. En kısa zamanda tekrardan yan yana olmak dileğiyle gözlerinden öpüyorum kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Aleykümselam kardeşim benim. Çok şükür hep beraber iyi olalım. Şakran Kadın Kapalı B13 koğuşunda olan canım karım Melihat Geldeci Güzel. Melihşim ne yapıyorsun? Ne olur kafana bir şey takma. Sen benim canımsın ne olur. Her şey çıkınca hesap sorarsın bana. Ne olur topla kendini. Seni çok seviyorum. Benim senden başka kimsem yok Melihşim. Murat abim Şakran Kadın Kapalı B13 koğuşunda olan canım karım Melihat Geldeci Güzel. Melihşim her ne olursa olsun ben senden vazgeçmeyeceğimi biliyorsun. Sensiz yapamayacağımı da biliyorsun. Sen çık, her şey daha iyi olacak. Kızım nasıl, iyi mi? İncimi öp. Sizi çok seviyorum, özlenen beklenensiniz. Murat abim senden bir şarkı isteğim var. Çalarsan sevinirim abi. Serkan Kaya Hatıran Yeter. Çalarsan çok iyi olur abim. İnşallah kardeşim benim. Ben Sıla Gizgin, her şeyin Fırat Gizgin'im. Bir tanem, yarın sabah erken çıkacağım evden. İki tane görüşmem var. Serap ablanın yeni başladığı yere uğrayacağım, hayırlı olsuna. Onun dışında her şey yolunda, herkesin selamı var. Seni canımdan çok seviyorum yiğidim. Her şeyim hayırlı akşamların olsun. Ben Sıla Gizgin, en büyük zenginliğim Fırat Gizgin'im. Sen annemin yıllarca ettiği Allah'ın, Allah seni hayırlı insanlarla karşılaştırsın, duasının kabul olmuş halisin. Hiçbir hevesimi kırmayıp her istediğimi yaptığın için içimdeki çocuk hep böyle gülüyor. Teşekkür ederim sevgilim. Beni böyle güzel sevdiğin için seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Emir Kızılay. Aleykümselam Emir kardeşim. Başta dayım Şevket Bayrak, amcam Mehmet Emin Kızılay, kanım Süleyman Can Gültekin, yani canı olmak üzere değerli canlar Batuhan Üçdemir, Ramazan Yaman, Oğuzhan Yıldız, Ali Tırpan, Raşit Atan, Rezan Bakır, Velat Çelik, Ali Kemal, Gürcan, Fırat İmrak, Furkan Satan, bu değerli canlara selamlarım bakidir. Geceye bir söz de ben bırakayım abi. Biz deplasmanına bile çıktığımız her maçı kazandık. İsyan geçmişteki skorlara bakabilir. Murat abi ben Emir Kızılay, benim için değerli canlar Yiğit Yılmaz, Cengiz Han, Öner Seyit, Ekinci, İlhan Karakaya, Muhammed Kaplan, Soner İlkılıç, Ahmet Uygunar, Apo İlba, Tuncay Kanat,

Kurtuluş Çakar'la, Polat Dener'le, Ahmet Salçın, Rüzgar Özdemir, bu derli canlara selamlarım. Baki de sana da hayırlı yayınlar Murat abi, sağlasın Emir kardeşim. Ben Kübra Ata. Ali Aşakran'da yatmakta olan T2 C14 koşuna bulunan İlhan Başar'a gelsin. Bir gün oraya görmeye değil almaya geleceğiz. Bu şehrin en fiyakalı manzarası batsın seni dışarıda görmezsek. O dört duvar kime kalmış ki sana kalsın aslandayım. Bize bir kavuşma borçlusun. Seni çok seviyoruz elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Metris önünde durdum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın. Bir altı kadın koğuşunda yatan ablam Gizem Akın. Teyzem Salih hep Bektaşoğlu. Yeğenlerim Meda hep Bektaşoğlu. Aleyna hep Bektaşoğlu. Bir nolda olan abim Mertcan Akın. Dayılarım Tahsin hep Bektaşoğlu. Çağdaş ve Baki ve Bahtiyar hep Bektaşoğlu. Yeğenlerim Mesut hep Bektaşoğlu. Bahtiyar Yalçınkaya Soner Demirci. Ben Hidayet canlarım canınızı sıkmayın. Biz çok iyi siz de iyi olun yeter. Bu günler geçer sizi seviyorum. Murat abi ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın. B6 kadın koğuşunda olan güzelim canımın içi ablam Gizem Akın. Bir nolda olan babam paşam abim Mertcan Akın. Gece bir söz sessiz günler geçirdik ses getirecek yarınlar için Allah'a emanet olun iki gözüm. T1C6'da yatan canımın içi her şeyim aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Kalbimin ritmini değiştiren o sevda sensin. En güzel telaşım, en derin özlemim, en büyük doğamsın. Seni çok ama çok seviyorum. Sol yanım hasretin de yandı. Bu gönül şarkısı hasret kaldıma çalarsanız sevinirim. İzinliyim hiç çıkmadım merak etme. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C6 koçtan Turan Abanuz. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim. Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memiş olmak üzere Ahmet Yeşilyurt, Mike Ali Can, Yaşar Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekeci, Kaan Körpınar, Şakir Hüsün Bey, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen, farklı koğuş ve kurumlarda yatan derliler, Abdullah Gültekin, Cikselo, Kerim Bakır, Ahmet Cintar, Ferhat Erkan, tam bu derli canlara bin selam olsun. Bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan Dostluklar Çile Yokuşu'nda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6'dan Mike Ali Can Yaşar. Burada beraber kader birliği yaptığım dost abi kardeşlerim. Başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere. Akabinde Gediz'de Mehmet Yıldırım. Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilyurt, Turan Abanuz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, farklı kurumlarda koğuşlarda yatan canlar Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Ahmet Cintar, Yusuf Bozkurt, Hacıko, Azat, Erol Çaki, Fehmi, Memişo, Bilen, Enes Yiğiter. Bu canlara selam eder. Aram Serhat'tan Lodulu şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven sayan Mikey Alican. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14'ten Fırat Çelenk. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Buradan kadın kapalıda bulunan derlim Dilek Karakaya sesleniyorum. Bazı yol ayrımları vardır. İnsanın hayatını değiştirebilir, güzelleştirebilir. Nedensiz çiçek açmaz ya hayatta. Sen de benim çiçeğim oldun. Açtın hayatıma. Sen tanıdıktan sonra sebebim oldun hayata. İnşallah özgür yarınlarda mutlu oluruz yan yana. Seni seven, sana değer veren biri var hep burada. İnşallah güzel yarınlar bizim olacak. Sen sakın elimi bırakma. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Murat abi ben T1-14'ten Fırat Çelenk. Burada koğuşumda bulunan değerli dostlarım Veli Çelenk, Oğuz Soluk, Ogün, Özdemir, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Celal Eken, Yılmaz Güneysak, Mahmut Tütüncü, Sabri Kulaksız, Fırat Coşkun, İbrahim Taşıyan, Ali Arap Aslan, İbrahim Coşkun. Bu değerli canlara beni tanıyan ismini yazamadım. Bütün dostlarıma Eyüphan Su Misali şarkısını çalarsan sevinirim. Sen de seviliyorsun. Sana da kolay gelsin Murat abim. Sağ ol Fırat'ım. Ben de seni sizleri seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi ben T1B8'den Veli Çelenk. Aleykümselam Veli kardeşim. Başta aslan abim Fırat Çelenk benim için kıymetli derli olan karizmatik abim Kurtuluş Şakarlı. Akabinde ağdayımız Taşkın Eleftoz Mert Eko Kahraman Celomen İbrahim Taşan Oztoluk Ali Arap Aslan Arap Veli Yılmaz Baran Yıldız Ogün Özdemir Gökhan Diker Poyraz Sayacı Emir Yıldırım Muhittin Karakaş Yılmaz Güneysak Oktay Özdemir İbrahim Acar Direj Berat Özyurt Engin Avşar ve Özışık ailesi ismini sahip sayamadım. Bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun sevgilerimle Veli Çelenk. Selamünaleyküm abi, aleykümselam kardeşlerim. Senin aracılığınla ben TKA20 koğuşlan Mehmet Şengel. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Canım kanım kardeşim Batuhan Şengel, canım kanım Bahattin Şengel, Reisim Mafya Sedat Çimentepe'den Sarı Gürkan Bayraklı'dan Doğukan Çevik, can dostum Süleyman Akan, can kardeşim Torbalı'dan Bozo Ercan Demirdelen, şirket sahibi Mesut Yılmaz Ramazan Yıldırım Çağrı Park. Ben Çimentepe'den Mehmet Şengel, kadın kapalıda yatmakta olan C14'ten Funda Kıyı radyo başına. Funda seni öyle çok özledim ki sana anlatamam. Seni çokça sevdiğimi bil, aklım hep sende. Yıldız Silva, aklım hep sende şarkısı sana gelsin.
Selam Murat abi, ben Ayşe söylemez sana çok kırgınım. Bir gece saat 2'ye kadar beklettin, benim mesajımı okumadın. Seni de kara listeye yazdım. Ya Ayşe abi, Şakir, hangi mesajını 2'ye kadar beklettim Allah için ya? Ayşe abi bari sen yap. Yasin. Ayşe bak, Kur'an'ıma hiçbir mesajın 2'ye kadar okunmamış. Ki 2'ye kadar program olmaz, yanlış hatırlıyorum. Ya da Yasin'in gazına geliyorum bence sen. He valla, ben öyle hissediyorum. Bence Yasin'in gazına geliyorsun sen Ayşe abla. Sana da selamlar ablam benim. Allah hayırlı işler versin. Şakir söylemez radyo başına. Abam, canım abam, bizim gülüşümüzü çalanlar her daim ağlamaya mahkum kalsınlar. Abam, sevmeye doyamadım. Allah'ım sen kurtar kardeşimi ve tüm kader mahkumlarını. Selda Bağcan, suçun yoktu vallahi, şarkısını çalar mısınız? Emir Pehlivanoğlu, Emirhan Kalburcu ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam Yasin. Yasin bak, sen Ayşe ablamla aramı bozdun. Bunu yazdım bir kenara. Aha, dayın Şakir de şahit olsun. Şakran T4'te yatan derdi dayım Şakir söylemez radyo başına. Dayıcım seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim Devran abim, Civan abim, Kral abim, Cavit, Gürda dostum Asım, Cinoğlu, eniştem Emir Pehlivanoğlu ve diğer koğuşlarda yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Bilal Semiz, kadın kapalıda olan kader erkek kardeşim Orhan Kalburcu, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime ve ismini saymadım tüm dostlarımıza selam olsun. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. T3'te yatan cam parça Mert Yıldırım, hayatım bugün de bitti. Hayat seni çok özledi. Bütün dilekleri sendin bugün, emin ol bir tanem. Seni her şeyden çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol ömrüm. Ben Aleyna Bektaşoğlu, bir nolda yatan eşim Tahsin Bektaşoğlu, canını sıkma, bugünlerde gelir geçer. Seni sevdiğimi unutma, sana sonsuza kadar da güveniyorum. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Ben İlayda Sarı, kardeşim Aleyna Bektaşoğlu, eniştem Tahsin Bektaşoğlu, canınızı sıkmayın ikiniz de. Allah büyük, Allah'tan ümit kesilmez. İkiniz de çok değerlisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmuz Bulut. Candan öte kardeşim Bekircan Savran. Dostlarım anasının oğlu Veli Deveci Zilam Emircan. Aydın Metin Küznek. Sedat Sakız Çiçeği Çağdaş Epektaşoğlu. Emre Dal Mesut Epektaşoğlu. Yusuf Dal Harun Baş Yılmaz Baş. Mehmetcan Akbaylı. Eren Heper Mert Kahraman. Eko Kahraman Muratcan. Ergün Murat Yeke Çiko Gürkan. Gökhan Kuvilay. Sergen Gürgür. Hikmet Cayvaz Ali Ejder Hasan Çakmak Erdem Doğan. İsmini yazamadım tüm dostlara selam ediyorum. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında buluşmayı dilerim. Geceye bir söz. Yolumuza çıkanlar kısmetimizdir. Payımıza düşen ise nasibimizdir. Ve sahibimiz Allah'tır. Yolumuzu o çizdi, yönümüzü de elbet o gösterecektir. Sizleri seven Aliço. İyi akşamlar Yusuf abi. İyi akşamlar Murat abi. Ben Yusuf Kara Hayit, sağlasın Yusuf kardeşim. T2A4 koğuşundaki babam Cemal Kara Hayit. Her gece dualarımızda, her gün aklımızdasın. Seni çok özlüyoruz babacığım. Derya Bedavacı'dan Çık Artık Aklımdan şarkısı armağan olsun. T2A4 koğuşundaki eşim Cemal Kara Hayit. İhtiyacım var sesine, gülüşüne ihtiyacım var. Dokunan el yüzüne. Yokluğun taş olur çöker omzuma, gel ihtiyacım var bu yarim ömrüme. Acıoğlu'ndan ihtiyacım var, çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin, ne yapıyorsun abi? Yazdığım sözleri beğenmişsin, şimdi yine gece 3 tane söz bırakacağım ama kimse üstüne alınmasın. Öncelikle aleyküm selam Gökhan. Yani tabii ki güzel sözler, anlamlı sözler, manalı sözler kardeş, niye beğenmeyelim? Gece birinci sözüm, gönlümün deresi sana akarken balık olup başkasına tutulmak deniz, başkasına tutulmak denir. He, baştan okuyalım, karıştırdık kelimeleri. Gönlümün deresi sana akarken balık olup başkasına tutulmak denir. Geceniz güzel olsun. Şura İskenderli'den Taştan Yürek şarkısı ricam olur. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, gece ikinci sözüm. Rüyalarınızın gerçekleşmesini istiyorsanız her şeyden önce uykunuzdan uyanmalısınız. Yani boşuna gülleri, papatyaları koparmayın. Yerinde kalsın. Dalında daha güzeller. Sevinçek mesafe şarkısı armağan olsun Murat abi. Sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi ben Gökhan Ergül, bu da son sözüm. Seni sevmek ibadet olsaydı benim yerim kesin cennet olurdu. Ama senden bir resim kalmıştı hatıra. Ona da duvara çivilerken öldü. Gecen güzel olsun Murat abi. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Sağ olasın Gökhan kardeşim.

Cengiz şey neymiş? Tolga. Tolga Yalur. T3C17'den ve gazeteci İbrahim kardeşlerim. Şimdi bu kardeşim demiş ki merhaba, bugün tekrar bana mesaj yolladılar. Bizim mesajlar okunmuyor. İletir misiniz dediler. Tolga, okunmayan gününüz olmaz. Bilginiz olsun. Bize mesajlar geldiği sürece biz de o gelen mesajlarımızı okumakla mükellefiz. Bakalım ne zamana kadar bitiyormuş. Şöyle yapalım mı Tolga? Yarın kayıt mesajı yapalım bunları. Olur mu kardeşim benim? Tolga Yalur. T3C17'deki kardeşlerim ve İbrahim Bey kardeşim. İbrahim Atmaca. Yarın kayıt yapayım. Kayıt mesajlarında en azından bizim de tereddütümüz olmaz. Kardeşlerimiz unutur, gönderirler göndermezler. Zaten yayın sonunda diyoruz. Gelen mesajlarınızı okuduk diyorum. Tamam, yarın bunları Tolga. Yarın Allah nasip ederse kayıt mesajı yapayım kardeşim benim. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli abi Murat Bingöl. Gecen güzel olsun abi. Şakran T3C17'den ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga. Sağ ol kardeşim benim hepimizin. Kader birliği yaptığım başta gazeteci İbrahim Atbaca, Ali Avlak'ı, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı, Meydancılar Kralımız Aykut Kutiş'e selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarıma. Başta benim için çok değerli Paşam Aslanı, Muhammed Yalur, Hacı Candan, Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi, Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan. Bu dostlara senin aracılığına selam yollar. Özgür günlerde görüşmek ve kavuşmak dileğiyle gece bir söz. Rüzgar nereden eserse essin ben kendimi kasırgalara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Şakran T3C17 koğuşundan ben gazeteci İbrahim Atbaca, aleykümselam üstad. Burada kadar birliği yaptım başta kardeşim ve derdi dostlarım Tolga Yalur olmak üzere Ali Avlak, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolga Han Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder ve T4'te yatmakta olan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle gece bir söz bırakmak isterim. Sanmayın ki siz istediniz diye diz çöktük, bekleyin daha güçlü geliyorum, iyi yayınlar. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Sonrasında iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım diyeceğim ama saatler 11. Bir şarkı, sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını daha paylaşayım. Murat abi ben Sebahattin Salman. İyi akşamlar abi. Sağ ol Sebahattin kardeşim. Benimle aynı kurumda bulunan Can abim, Murat Altınterim, Kenan Evin, Yunus Efe Can kardeşim, Kıvanç Beşer, Foça Açık'ta bulunan Can kardeşlerim, Mert Esen, Ferdi Koç, Ferhat Kalender, Direj Murat, Murat Başaran abim, Mesut Şimşek, Şakran T1C7 koğuşuna ve dostum Hasan Aydemir'e Müslüm'den hatıralar çalarsan sevinirim. Sizi seven kardeşiniz Sebo Salman. Murat abi ben Şakran Açık'ta yatmakta olan Barış Polat Namıder İspanyol. Burada kadar birliği yaptım abilerim dostlarım Tutku Kiremit oğlu, Günay Reçbergil, Namıder Torik, İbrahim Kırcan, Yakup Keleş, Can Yen Namıder Köfte, bir nolda yatmakta olan abim Fırat Gezgin, iki nolda yatmakta olan Özdayım Tolga Yılmazoğlu. İsmini sayamadım, tüm abi kardeşlere selam olsun. Gece bir söz, unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Ben B5'ten Çimentepe'li Ayşegül, A5'te olan Diyarbakırlı Şikom. Teninde bir dar ağacı var. Ben durmadan sana idam ediyorum. Ciğerimdesin Gamzeli Keji. Murat abi Şikom'a kaderden ama ben parçasını çalarsan sevinirim. Ayrıca kardeşlerim Sıla, Söğüt, Gülay, İlhan, Ebru, Göçük, Melisa, Sert Atar. Çok selam olsun. Sana da selamlar, iyi yayınlar abilerin güzeli. Sağ ol Ayşegül. Dün selamını aldım, sana selam gönderdim. Valla bilmiyorum, yeğenimle konuştuk. Evet. Niye yeğenimiz bir tane göndermiş, ona bakıyorum. Neyse, gönderisi okuruz. Hemen bir tane daha mesaj okuyayım. B3'te yatan canım aşkım Necla Koçak, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın canım, ömrüm, cennetim, kendine çok iyi bak. B6'da yatan canım kocam Ebu Bekir'im, sen benim en büyük şansımsın, iyi ki varsın. Tek sığınamsın. Seni çok seviyorum. Hep hayatımda ol. Kendine çok iyi bak. Bir şarkı, bir şarkıdan sonra şu kardeşlerimin hemen kayıt mesajlarının bir kısmını da sıralayayım. Takriben bir 10 dakika. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

0: 4 nolu B1'den Cengiz Özdemir, bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oğuz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşar, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır Kardeşler, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi, ismini saydım herkesi selamlıyorum ve son söz bırakıyorum, eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B1 koğuşundan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayaz, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azizcan Yatbaz, Ahmet Teker, bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a Koma, Baran, Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1 koğuşundan Alman Okan, aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Koyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayın, Doğukan'da, Osman Elçi, Kadir'da, İzzet Karar, Çiçek Emoş, Aziz Yatbaz, Hayat Bize Zordu Ama Güzeldi, ismini saydım tüm değerli dostlara selamlar olsun. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Aras Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaşdelen'e kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkant, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Şakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eleftoz, Muhammed Altunpak Bayraklı, Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleftoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Mertcan Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abi, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin, bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1 B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaşdelen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleftoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleftoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleftoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin.
1: Kimseye yük olmadık usta, kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı, kırıldık, sustuk, devam ettik.

Ben iki nolu C1'den Gediz Yukarı mahalleden Samet Kır. Başta kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Aliço, Murtakya'dan Çeto, Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2, C2'de bulunan Aslan abim, Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya T2, A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim, Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayal oğlunu ben deliyim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2, C1'den Muhittin Üner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak'ta, Tenekeli'den değerli abimiz kimsesizlerin babası Aliço. Koğuşumuzun değerlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim, Özer Bucalı, Maraz Sedat, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Murtaken'in değerlisi Çetin Ayçiçek, Bornova'dan Turgut Tokçam. Berberimiz Samet Öztunç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, değerli abimiz Gamsız Taner Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Kadın Kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşim Meltem Toprak'la da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır. Hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tenekeli'den sokak çocuğu Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda, kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun değerli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim, Özer, bin selam olsun. Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan değerli yengem Meltem Toprak'ta, Özbacım kadar sevdiğim Saki, Şahin, Belgin, Durak, Candan, Baba Çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bucalı Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abim Gedizli Samet Kır. Torbalı'dan Zübeyir Akgüzüm, iki gözüm mahalle çocuğum Samet Öztunç, bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'ta, Aliço, Ümit Bankır dostum Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4 nolda bulunan dostlarım Koppu ve Baran Savur'a bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşim Meltem Toprak'ta selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. Bizi bu zamana kadar anlamamak koca bir aptallık. Zindanı kabul ederiz, zilleti asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi bu derlere Enver Yılmaz'dan deli gibiyim. Çalarsan sevinirim. Ben T2 C1'den Elmas Toprak'ta, Kadın Kapalı Beyki'de icret etmiş olan değerli eşim, benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta. Şartlar koşullar ne olursa olsun, ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, Suç Ortam, Yemek Ortam kardeşim, Sokakların Çocuğu Aliço, Murtaken'in Asi ve Yaramaz Çocuğu, Çetin Ayçiçek, soframızın derlisi Ümit Mankır, Çukur'un Kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, Mahalle Büyüm, Gamsız Taner, canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer, Manisalı Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz, Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Önsuç, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, Bornova'dan Turgut Tokçan, beni her şartla benden kardeşini esirgemeyen Bucalı Maraz Sedat Salman, geceyi Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2 C1'den Dadaş Furkan Özen. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşumuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokçan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprak'la, Aliço, Sokakların Çocuğu, Çetin Ayçiçek, ayrıca T2 C2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali.

0: Kapalıda yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurt Sele, yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakranda yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeri Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. T2 C1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim, sokakların çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankır Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda belki koşunu olan kral abimin eşi Meltem Toprak da yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Ümit Bankır. Aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim, sokakların hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'tan, Murtakeli Çetin Ayçiçek, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Tepecikli Metin, Büyükcan Turgut, Tokcan Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Maras Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalıda yatmakta olan Meltem Toprak da yengemize de selamlar olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda

Selamun aleyküm Murat abi. Ben Beyki Koç'tan Anıl Vural. Aleyküm selam Anıl kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoka, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı koğuşta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve kadın kapalıda bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleyküm selam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla kadın kapalıda yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz, Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim, eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin, İbrahim Dündar.

kaldığımız yerden devam. Ben B11 koğuştan tahliye olan Candan. Betül Duran kanka. Konu kudurtmak olunca bizim durmak nedir bilmeyen kariyer Şenol Evgiden. Öyle bir kudurtmuşum ki roman havası armağan olsun. Ben B11 koğuştan tahliye olan Candan. Betül Duran. Biz hafif kafadan girdik, kızlarız. Bizimle olmaz ama biz olmadan hiç olmaz. Bu arada bizi de pek sevmezler. Çünkü göz koydukları dağın göz bebeğiyiz. Ben B11 Betül Duran. Kanka bu mesajı duyar duymaz ablanı arar mısın? Bir şey konuşacak seninle. Betül Duran, ablanı arar mısın? Bir şey söyleyecek sana. Selam Murat abi, ben Kürt kızı Arzuka. Aleyküm selam kız kardeşim. Yakışıklı kocam Doktor Zeki Kaya radyo başına. Acısı bal olan sevgilim, nazın da başım üstüne kahrın da. Sen gel de bir derdini bir dermana değişmem. Sen yeter ki es bana, ben donarak ölmeye razıyım seni. Çok seviyorum sana, çok aşığım kocam. Murat abi Arzu'nun zeksi için Tarkan'dan beni çok sev şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Kürt gelini Arzu Kaya, sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya radyo başına. Radyo başında olduğunun bilgisi ile öncelikle adamım, damarlarımda dolaşıyorsun kan diye bilgine. Düştük yine aşkın en dibine, sevilmeye doy diye elimden ne gelirse yapacağım. Bir gün göz kapaklarından öperek uyandıracağım seni, sana söz yakışıklı kocam. Murat abi Uygar Doğanay'dan, yalan değil seni seviyorum Zeki'm için çalarsan sevinirim. Ben Menemen John'dan Doktor Zeki Kaya, C8'de bulunan değerli kardeşim Deha Zerli Ruşen Akyıldız'a selam olsun. Size kucak dolusu sevgilerimle, umarım iyisinizdir kardeşlerim. Bizim kan bağımız olmasa da can bağımız var. Biz dost dediğimiz, kardeş bildiğimiz sonuna kadar arkasındayız. Murat abi Azer Bülbül'den sırtımdan vurdular, çalarsan çok sevinirim, saygılar doktor. Murat abim Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı, hayat bizi iki ayrı yere koydu ama aynı duanın içine sığdırdı. Her akşam seni Allah'a emanet ediyorum. Gün gelir bu hasret biter. Geriye sadece birbirimize nasıl sahip çıktığımız kalır. Biz her zaman olduğu gibi. Bunu da atlatacağız Aydın'ım. Kendine iyi bak. Seni canından çok seven yoldaşın Jerfin. Aydın Bıçakçı can yoldaşım, can eşim, hangi şartla olursa ol, arkana baktığında beni hep aynı yerde bulacaksın. Sevgimle, dualarımla hep yanındayım. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Biz bugünleri de birlikte geride bırakacağız. Ben senin hep tutulduğun dal, yürüdüğün yol, döndüğün ev olacağım. Önce Allah'a sonra kendine emanet ol Aydın'ım. Abi merhaba, ben Emir T3'ten Ramazan Altunpak abime

Selamlar ve Muhammed Ali Altunbak abime selamlar. Diğer abilerim Ekrem Birlik, Ahmet Kortak, Remzi Kıran ve köylü Murat Aydın Bıçakçı, Tamer Demirtaş'a selamlar olsun. Ben Aziz Teviç Koğuşu'ndan Muhammed Ali ve Çiko Aslan abim Hacı Ramazan Altunbak Nur'dan selamlar. Nasılsın? İnşallah iyisinizdir. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimen Tepeli Mehmet Alp. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı B6'da yatan canımdan çok sevdiğim Fatma'm. Karıcığım, sesini duymamak çok zor. Bana birilerinden haber yollat, seni çok merak ediyorum. Kurban oldum, sen benim bu dünyadaki her şeyimsin. Canım, bu dünyada herkes bir yana, sen bir yana. Ömrüm, seni çok seviyorum. Fatma'm, Escobar'bim. Bu derdimi Halit Bilgiç özledim seni. Şarkısı armağan olsun karıma. Escobar'bim, kalbimin hükümdarına. Ben hemen John 8'den Hasan Yüksek, yanında bulunan Müslüm Adıyaman, Oğuz Kara, Erhan Aker, Musa Söner, Metenur Karataş, Eve Eşref Duman, Agit Fırat Çergen, Şakran Kapalı'da bulunan Veli Deveci, Saffet İlhan Özcan, Şerafettin Deveci, İsmet Deveci, Veli Kızıltepe, Memo Kızıltepe, bu canlara da selam ediyorum. İsmini sayamadım. Beni tanıyan tüm dostlara selam ederim. Her acı insanı daha da güçlü kılar. Her ne kadar hayallerimiz yıkılsa da yarına umutla bakan baygın gözlerimiz var. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuştan Soner Demirci. Aleyküm selam Soner kardeşim. Derli abim köylü Mesut Çaylak, Hasan Sodan, Mehmet Küreken, Mızrakşan, Celal Batur ve diğer koğuşta olan kardeşim Mehmet Cengiz, Enes Köse, akrabam olan hep Bektaşoğlu ailesine, amcam ve amcaoğullarına selam olsun. Kadın koğuşuna yatan yeğenlerim Salih hep Bektaşoğlu, Gizem Akın, Menemen'de yatan kuzenim İlker Demirci ve Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günler, yakındır canları. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C18 koğuşundan kaleli Beşir Acar. Aleyküm selam Beşir kardeşim. Aynı koğuşta bulunan dostlarım Mesut Çaylak, Hasan Sodan Ürüncü, Enes Köse, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş. Aynı kampüste bulunan dostlarım, kardeşlerim Kadir Tör, Doğan Duman, Arif Çarlak, Yakup Kaya, Mevlüt Yılmaz, dost kardeşlerime selam olsun. Sizleri seven sayan Beşir Acar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C18 koğuştan Çimentepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Aynı koğuşta bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş. Diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Canalan, Muharrem Değirmenci, Engin Kaya, Ağrılı İbrahim Bayram, Eray Deniz Oyman, Atamer Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir, canlara selam olsun. Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. İyi akşamlar abi, kolay gelsin. Ben T2C7'den Kadir Yurteli. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Başta Aslan babam İbrahim Yurteli, Bekeş Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza Gültekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman Bektaş, Onur Tezcan, Sergen İçmez, Özkan Özdemirli. Ben T2C7'den Kadir Yurteli. Aynı kampüste bulunduğum dostlarım Bekeş Murat Özel, Hamza Gültekin, Ozan Dahan, Aydın Nazilli'de olan Can ve Kambağım Diyar Yurteli, Süleyman Yavuz, Fafi Salih Dursun, Umut Fidan, Fikret Dost, Agit Yürey, Barış Doğan, Mübarek Toktaz, Bahadır Göğsüm, Ahmet Kaya'dan Mapsane amca oğlu Diyar Yurteli'ye armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C7'den Bekir, başta amcam İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli, Hamza Gültekin, Mevlüt Taşdemir, Lokman Bektaş, kardeşlerim Erçan Erda, yani küçük Bekeş, Ömer Şahin, Gazi Yaşar, Özkan Özdemirli, Doğan Karagöz, kader ortaklığı yaptım. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Yağmur bulutların, çamur sokakların, sevgi sevenlerin, hasret çekenlerin, özlem bekleyenlerin, özgürlük ise canı gönülden hak edenlerin olsun Bekeş. Selamünaleyküm Murat abim, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus kardeşim, sağ olasın. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Ebru'm, denizin ortasına bir damla gözyaşı bıraktım. Onu bulduğum gün senden vazgeçtim gündür. Kaybettiğim günlerin umudusun. Seni çok seviyorum aslan karım. Sen benim her şeyimsin. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için değerli ve kıymetli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere. Serkan Yılmaz, Şam Deviri, Tayfun Geyik, Muhammed Aydın, Baba Saffet, İlhan Özcan, Sedat Ulu, Hasan Yüksek, Cüneyt Bulut, Mehmet Ali Küçük, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel, Murat Çampak, Ömer Faruk, Hörgüç. Şahim Çobanoğlu'na bin selam ediyorum. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam olsun. Ailenin babası olmadan alemin babası olamazsın. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Canım eşim, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Sen benim en derdim, yoldaşım, hayatımın anlamı. Kendine dikkat et, özgür günlerde buluşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun.
Ben T1 John 7'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron, başta Muhammed Sayın

lakabında Atamer Çelik, Savaş Aktaş, Ferhat Turgay, Berhan Atsever, Süleyman Akan, Aykut Kalay, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykolu, Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat, Dikici, Ahmet Cintan, Osman Temel, Ferhat Akgün, Ferhat Er, Muhammed Aydın yani Tweet'i, Torbalalı, Müslüm Küçük, Ahmet Yeşilört, bu canlara selamlarım bakidir. Asiller Şımarmaz, Bucalı, Eray Deniz Oyman. Ben T1 Jonya'dan Eray Deniz Oyman yani Bucalı patron başta Muhammed Sayın akabinde Atamer Çelik, Savaş Aktaş, Ferhat Turgay, Berhan Atsever, Süleyman Akan, Aykut Kalay, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykola Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat, Dikici, Ahmet Cintan, Osman Temel, Ferhat Akgün, Ferhat Er, Muhammed Aydın yani Tweet'i, Torbalalı, Müslüm Küçük, Ahmet Yeşilüt, bu canlara selamların bakidir. Asiller Şımarmaz, Bucalı Eray Deniz Oyman. Ben T1 Jonya'dan Eray Deniz Oyman yani Bucalı patron başta Muhammed Sayın akabinde Atamer Çelik, Savaş Aktaş, Ferhat Turgay, Berhan Atsever, Süleyman Akan, Aykut Kala, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykola Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat, Dikici Ahmet Cintan, Osman Temel, Ferhat Akgün, Ferhat Er, Muhammed Aydın yani Tweet, Titor Balalı, Müslüm Küçük, Ahmet Yeşilüt, bu canlara selamların bakidir. Asiller Şımarmaz, Bucalı Eray Deniz Oyman. Murat abi öncelikle ben T1B9 koğuşundan tahliye olan Mehmet Uygunar Damla Öztütüncü. Kadın kapalıda yatan bir tanecik karım benim. Güzel karım, ziyarette seni gördüm, kendimi kaybeder gibi oldum. Tahliye oldum ama bir yanım eksik, kalbim avuçlarının içinde güzelim. Ben özgürlüğüme şimdi değil sen çıkınca kavuşacağım. Murat abi ben Mehmet Uygunar. Bir tanecik karım Damla Öztütüncü. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut. Bir tanem sevdama müebbet gururuma ağır hapis biçilmiş. Oysa ne yüreğime kelepçe ne de aşkımıza zincir vurulabilmiş. Ben herkesten yana özgür ama senden yana esirim aslan karım Damlam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleyküm selam Mert kardeşim. Şakran T1B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım. T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol. T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namıder, Mute, Ali İmran, Korkmaz, Aykut, Polat. T4B18'de yatan abim Suat Konuk, dostum Mahsun Oğuz. B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hay Yamak, Süleyman Nezif Ak, Hasan Emre Yılmaz, Şakran. Açıkta yatan abim Sebahattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adana Layhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran, T1B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan İzzet Karakaya dostuma, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soydan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, bu derlere bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen abim Murat Öztaş Delen, Namıder, Keko Soner, Meç, Orhan Türkmen, Tamer Kaşıkçı, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namıder, Direş, Kürşat, Yedi Baba, Oğuzhan, Ufak, Dostum, Ferhat Kalender, Gökhan, Özer, Ferdi, Koç, Serkan, Eken, Ekrem Bayraktar, Şahin Eriş, Sezer Oğlu, Servet, Tekin, Ali Duruşkan, Hakan Tan, Arif Öz, Topkara, Eren Bakır, Barış Altınterim, Berk Uluçeşme, Şakran Açık'ta bulunan abim Selahattin Salman, bu derlere bin selam olsun. Şakran T3'te yatmakta olan sevdiğim Medet Doğan, sonunda kavuşmak varsa yolun zorluğu mühim değil. Sen bu dünyada uğruna savaş verilecek en güzel şeysin sevdiğim. Biraz daha sabır, sabır kılıcın olsun canımın içi. Enver Yılmaz'dan deli gibiyim şarkısı benden sana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3B7'den Medet Doğan. Aleykümselam Medet kardeşim. Öncelikle koğuşta kadar birliği yapmakta olduğum Reis Hacı Simmo yani Yusuf Salhan, Umut Özer, Eşref Paşalı, Mustafa Algül, Bucalı Furkan Kızıldağ, Enes Kızıldağ, Umut Karayavaş, Roşat Güneş Yüz, Engin Reş, Semih Güneş, Mesut Ep Bektaşoğlu, Orhan Çakan, başka koğuşlarda yatmakta olan Ramazan Alkış, Hasan İldirim, Recep Gezdi, Kaan Yıldırım, Ali Korkmaz'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Umut Özer der ki intikam topaldır, ağır yürür ama er geç varır. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben Gamsız Taner. Deringöl T2C1 koğuşu kardeşim Furkan Özen. Dadaş Bengü kardeşim. Samet kardeşim. Murat kardeşim. Turgut kardeşim. Metin Büyükcan yeğenim. Tüm T2C1 koğuşuna selamünaleyküm kardeşlerime. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Biz her koşulda aslan gibiyiz. T2C1 koğuşu Taner Deringöl. Ben Tepecik Tenekeli'den Yeter Çamur, Şakran Kadın Kapalı, B8 koğuşuna, kızım Nursel, Deringöl Devrilmez, Sedat oğlum, kızım Melek ve Saime kızıma, tüm koğuştaki kızlarıma selam olsun. Hepsini tek tek öpüyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim hepinize kurtarsın oralardan. Amin. Hayırlı geceler. Farklı kurumlarda yatan Gamze Deringöl.

Gülseren Deringöl Öznar, sana da selamünaleyküm. Son olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Biz her koşulda aslan gibiyiz. V8 koğuşu Nursel Deringöl, Nursel Deringöl devrilmez. B7 koğuşundan Melike Baran'a ve geceye söz bırakmak istiyorum. Canım annem, seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Yokluğun içimde kocaman bir boşluk bırakıyor, dualarım hep seninle. Bir an olsun aklından çıkmıyorsun. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki benim annemsin. Derya bedavacı kalbimi kırıyorlar. Anne. Şakran T1 C5'te yatan oğlum Muhammed Kaan Çapı için bir istek isteyecektik. Mahkemesi vardı. Ayın 13'ünde çıkamadı kuzum. Aç kapıyı gardiyan, sizden ricam, bugün çalarsanız sevinirim. Muhammed Kaan Çakıcı. T3B9'da canım eşim Asil Er'e bir mesajım var. Canım, belki bugün yanında değilim ama kalbim her an seninle. Sakın umudunu kaybetme. Seni bekleyen, seni seven ve senin için dua eden bir eşim var. Allah'ın izniyle bugünleri birlikte geride bırakacağız. Seni çok seviyorum. Murat abi, Şakran'da yatan kocam Şakir, hasret çeken sevgim geçmez, seni hep bekleyeceğim. Çünkü sensiz ben bir hiçim, yokluğun canımı acıtıyor, sevgin ise ayakta tutuyor. Kalbimin en güzel yanı sensin, seni çok seviyorum, Şakir söylemez. Murat abi, Şakran'da yatan ruhumun yarası kalpsizim Şakir, daha konuşma olmadı, gelmediler. Herhalde ben sana yarın anlatacağım ne olduğunu, aklım bizde kalmasın, senin karın aslan gibi hakkından gelir canım kocam. Abicim, kadın kapalı B11'de yatan benim canım, nefesim, göz bebeğim, annem, biziz, merak etme, seni çok özlerim, çok seviyorum. Abicim, kaderden sen benim bebeğim kal şarkısı benim dünyam olan Dilara'm için çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet ol annem. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş annem, seni çok seviyorum, kendine iyi bak, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çakalların saltanatı aslanlar ayağa kalkana kadardır, sabredin benim aslan kızlarım, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat amca, ben T1A2 koğuşta yatan İbrahimcan Erdoğan, aleykümselam İbrahimcan kardeşim. Senin aracının abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ferhat Tekeli, Gökhan Çelik, Mesut Gül, Namı Der Köylü, Umut Kan, Eşref Paşalı, Aliço, Musa Aydoğan, Caner Ermez, Kerem Can, Yeşil Işık Fırat, Timuçin, T4'te yatan Emrah Taşkesen, T3'te yatan Arda Gezer ile Evu, bu değerli insanlara bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Şerefiyle yatan herkese bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T1A2 koğuştan İbrahim Can Erdoğan, Şakran açıkta yatan eniştem Ferdi Bingöl'e selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Eniştem, bu zor günlerinde beni yalnız bırakmadın, arkamda dağım. İyi ki varsın Ferdi Bingöl, seni seven kardeşin İbrahim Can Erdoğan. Ferdim, selamını aldım. Aleyküm selam, gözlerinden öpüyorum Ferdim. Ben T3B9'dan Serdal Aykurt, selamun aleyküm Murat abi, aleyküm selam Serdal kardeşim. Kadın kapalıda olan Pınar Cuhalı, nasılsın, iyi misin? Bugün Kardelen sana söylediklerini duydun herhalde. Burada morallerim çok bozuk benim. Kendine gel, seni sevdiğimi sakın unutma. Seni çok seviyorum. Sakın bir daha böyle bir şeyler yapma. Birbirimizi üzmeyelim. Sen anladın, seni çok seviyorum. Güzel günler yakında bizler. Kendine iyi bak, öptüm seni canım Sarı Pınar'ım. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, T3 koğuşunda olan İmparator abim Serdal Aykurt, Kral abim, sen abilerin bir tanesi, senin varlığına bin şükür olsun Can abim. Kadın kapalıda yatan Pınar Cuhalı, canım sana da selam olsun. Abimden selamını alıyoruz, inşallah iyisindir. İmparator abimle konuştum, sana çok selamları var, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol canım. Murat abi, senden ricam Erol'dan Yarettun Zani şarkısı Kral abim, Serdal'dan sarısı Pınar Cuhalı'ya gitsin. Allah'a emanet olun canlarım, sizleri çok seviyorum, dualarımız hep sizinle. Ben Batuhan Çalıkuşu, kadın kapalıda bulunan eşim gözümün bebeği Sezen'ime seslenmek istiyorum. Sezen'im, sensizlik içimi parçalıyor, paramparça oluşumu hissediyor musun? Sensiz olmak, sensiz yaşamak, zorunda kalmak beni bitiriyor. Sensizlik ödediğim bedellerin en ağır, zaman gittikçe daha da ağırlaşıyor. Sana olan özlemim de hasretimle de baş edemiyorum. Gece gözlüm, ayrı düşen yaprak yaşar mı hiç? Sen öyle, seni çok seviyorum cennet gözlüm. Ben Batuhan Çalıkuşu'nun ablasıyım. Buradan seslenmek istiyorum. Canım kardeşim, seni çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşursun, yanımıza dönersin. Kendine çok dikkat et aslan kardeşim. Murat abi, kardeşim Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin çalarsan sevinirim.
Ben hemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş derdi dostlar.

Hanım ve abilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Reco Yıldırım, Yavuz Selim Baydar, Mazlum Sürer, Hasan Berke, Tuncay, Fırat İmrak, Keko, Fırat Öztaş, Deren Atakan, Özuyanık, Deniz Mahsun, İkinci, Emircan Zılan, Aydın, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu, hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Menemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım ve abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan Ekici, Samet Alba, Hakan Kaplanu, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Kaan Atsuz, Yılmaz Akay, Batuhan Üçdemir, Murat Aslan, Hüseyin Dağan, ayrıca Bozkurt Özkurt'un derli eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki seni çok çok seviyorum yaşam Yasem, olabilir mi? Yasem ve eşinin dostları Gülcan Karadere, Meryem Demirdöven, Belgin Durak, Seda Canbaz, herkese selamlar olsun. T3B9 Koray Özmen radyo başına. Aşkım ben evdeyim, gitmedim bir yere, rahat uyu, sadece kötü olursam babamla hastaneye gideceğim, yarın konuşuruz, seni seviyorum. Kardeşlerim, bir güzel şarkı sonrasında son kayıt mesajlarımız takriben bir 15 dakika. Hatta şöyle yapalım, kayıt mesajlarımızı bitirelim, ondan sonra Nutrisyon'un şarkısı vardı sırada. 15 dakika sonra şarkımızı da dinleyelim. Ondan sonra WhatsApp'tan son mesajlarımızı toparlayıp SMS'te kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle. Evet. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir, aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko Gürkan, İlbars, Şeyh Muskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan, Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo Kadir Yangını, bu derlere Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan Koç'tu. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Çiko Gürkan, aleykümselam Çikom. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı Koç'ta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesimba Kadir Yangın, Namıder Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan Önal, Uğur Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca TKB7 Koç'ta bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder Boksör kardeşim, Şah Çiyan Kurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da Menemen de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Cesimba, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko Gürkan, Kadir Yangın ve A20 Koğuş'una yatan abim Mafya Sedat Ulu, kardeşlerim Numan Furkan Önal, Yakup İrtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mişko, Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, 4 nolu A19 Koğuş'una yatan canım kardeşim Şehmuz Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derlere bin selam olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB5 Koç'tan Yakup İrtak. Benim için değerli olan abi kardeşlerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir Koç'tu, Uğur Akbaş, Gürkan Çiko, Cesimba, Süleyman Akan, Şehmuz Kurt, Numan Furkan Önal, Sezer Sayın, Bozo Kadir Yangın, Fatih Korkmaz ve A18 Koç'una yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrtak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Uğur Akbaş. Benim için değerli olan dostum Ümitcan Taşdemir, Cesimba, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Yakup İrtak, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo, Şehmuz Kurt, Mert Yılmaz, 4 nolu A19 Koç'ta yatan kardeşim Şehmuz Akan, Çiko Gürkan, İlbars, 3 nolda yatan kardeşim Mişko, Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, bin selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal, aleykümselam Numan kardeşim. Başta Koç'umda bulunan canlarım Ümitcan Taşdemir, Cesimba, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şehmuz Kurt, Yakup İrtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem, Muhammed Yavuz derlere bin suçunu kabullenmiş gibi Yamanlardan Koç'tu. Harun Tarduş.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9 koşulan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüğüm kıymetli kardeşim Mami Yılmaz başta olmak üzere Şeyto Serdal Aykut, benim için değerli kardeşlerim Uğur Kocacık, Kaan Özdemir, Berşan Polat Balıkçı Özgün, Alican Zeybek Senior, Şahin Tekin Fevzican, Karadeniz Umut Arslan Bergamalı Batu ve farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuşundan Ömer Onur Çelik, bir nolu A13 koğuşundan Kubilay Bozbe ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Adamlık mekanla değil duruşla ölçülür. Sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli dostlarım Şeytan Serdal, Aykurt Balıkçı, Özgün Örneköylü, Miri, Umut Arslan, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Koray Özmen ve farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim, Emre, Güner, Furkan, Yaşar, ayrıca kadın kapalıda olan B7'de Aslan kardeşim Dilara Kaftekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar. Ruhumuz hala özgür. Selam olsun dışarıdakinlere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Mami Yılmaz. Aleykümselam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım değerli abim Ceyhun Öcal başta olmak üzere dostlarım Bergamalı Batu, Şeytan Serdal, Aykurt, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Tugay Zambak, Umut Arslan, Eren Aras, Emre Yunus Çay ve beni dışarıda beklemekte olan candan öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hakkımı kendim öderim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 koğuşuna başladayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumdaki abi ve kardeşlerim. Ayhan Erez, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Eray Aslan, Boran Mohul ve bacım Şehriban ve Aslan oğlum Erhan'a selam ederim. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Bornovalı Enes Özen. T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Tür olmak üzere. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Koran, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, tetik düşmezse utansın. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta candayım, Umut Tür olmak üzere abi ve can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Arman Elektoz ve Aslan dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleptos, Armağan Eleptos, Keko Fırat, Rafet Kalem, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya kardeşim. Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor.
1: Harun Tardoş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle.

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben hemen A5 koşulan Resul Pervane. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan, Orhan, Limon Tepeli, Ozi, Sait Deniz Gedizli, Mami Varlı, Mardinli, İbrahim Barış, Ali Yalçın, Ece, Sergen Davutlar, Vahit Dağlı, Ali Can Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan Kemal Uluç, Mustafa Çağrı, Savaş ve Şakran, 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koşulan Oğuzhan Orhan. Namıder Limon Tepeli Ozi. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami vardı. Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın. Akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Eriş ve Fırat Aydın'a selam olsun bu değerli canlara. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hayat aşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım başta Oğuzhan Orhan Namıder, Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami Vardı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barışan. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Eriş, A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abilerin başta olmak üzere Oğuzhan Orhan, Namıder Limon Tepeli, Ozi Mehmet, Sait Deniz, Mami Varlı, Resul Pervane, İbrahim Barış ve kardeşlerim İstanbullu Eci, Hasan Alkan, Engin Çağlar, Mustafa Çağrı Savaş, Zekeriya Aydın, Furkan Karslı, Sergen Davullara sıradaki şarkı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B2 koğuşundan Anıl Vural. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoko, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı koğuşta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve kadın kapalıda bulunan yengemiz Bahar Dündar'a İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla kadın kapalıda yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin İbrahim Dündar. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan, derler Şoreş Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogyen Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim Mert Kahraman, Can kardeşim Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çakip Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi, Osman Karakalpak, Serkan Yılmaz, Merih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Saka bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağ olasın İbrahim kardeşim. Ben T14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Benim için derler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman Yılmaz, Güneysak, Celal Eken, Kral abi Engin Avşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut Aslan kardeşim, Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk, amcaoğlum Keko, Fırat Öztaş denen bu derlere tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, kadın kapalıda bulunan aslan dostum Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya ve yine kadın kapalıda bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim, bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş. (Gülüyor)
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: gözü.
1: Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Hemen kaldığımız yerden devamı. Ali Aşakran, T4A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a, bir gün değil her gün seni seçiyorum. Mesafeler geçer, zaman geçer ama sana olan sevgim hiç geçmez. Beklemekten vazgeçmeyeceğim seni. Kubat'tan dermanımsın, armağan olsun. Şakran, T4A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan, iki gözümün çiçeği ne demiş Ahmet Kaya? Öyle yalnız yalnız kaldım biliyor musun? Türküler söyledim sana. Duyuyor musun? Bu şarkı sevdiğime gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Açık'tan Gürçeşmeli Yavuz Bal. Aleykümselam Yavuz kardeşim. Senin aracılığını ile cezaevlerinde olan dostlarıma selam yollamak istiyorum. Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Gökhan Ecellioğlu, Cüneyt Gültekin, Cumali Korkutan, Gökhan Aydın, Emrah Gül, Polat Batur, Berkan Batur, Emin Aydın, Edo Saraç, Yılmaz Güney, İshak Azcan, Yatmaz Ali, Acar Şevket, vazgeçtim. Çınar Deniz Kurt'a selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum, elbet bir gün güneş doğacaktır, umudumuz Allah'tandır. Yavuz Bal. Murat abi, ben Şakran Açık'ta yatmakta olan Gürçeşmeli Yavuz Bal, Ege hapishanelerinde yatan tüm dostlara selam yollamak istiyorum. Başta Can Kemal Bal olmak üzere Cihan Bal, Remzi Tekdemir, Çapa Hakan Ecerel, Cem Bayır, Sait Faik Ölçen, Mustafa Çakır, Yasin Gökalp, Okan Miço Çakır, Taner Zafer Mingan, Serkan Ezgi, Şahin Bekten, Berat Kurtay, Ümitcan Taşdemir, Esat Alsaç. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Yavuz Bal. Murat abi, ben Şakran Açık'ta yatmakta olan Gürçeşme'den Yavuz Bal, cezaevinde olan dostlarım Serkan Otoker, Kadir ve Ruhat Üstünde, Kadir Demir, Kemal Paşalı, Sarı, Murat Orhun, Esat Alsaç, Salih Özuyanık, Atakan Özuyanık, Kadir Sara, Onur Sara, Mege Sara, Serdar Mehmet Koyuncu, Hasan Polat, Durmuş Söyler, Erdi Ölü, son olarak da Afyon Kapalı'da yatan kardeşim Ferdi Bal. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Giderse gençliğimizden gider, cesaretimizden asla. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bir nolda yatmakta olan Çamdibili Ahmet Durmaz, dört nolda bulunan kardeşlerime sizin aracınıza selam yollamak istiyorum. Başta can dostum Suç Ortam, Ali Akarsu Aslan kardeşim, Recep Tepekule yani Bornavalı Montana, Mehmet Çakiç, Ali Şimşek, Mert Pekler'in Ömçe Reis ve aynı kurumda bulunduğum Aslan Bratem Alpcan Alpa'ya bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah isterse bir kulun işini mermere geçir dişini, Allah istemezse bir kulun işini muhallebi yerken kırar dişini. Ben bir nolda yatmakta olan Çamdibili Ahmet Durmaz, koğuşumda bulunan dostlarım başta Ferhat Bayram, Lalilerden Selçuk Ok ve diğer kardeşlerim Toroslu Oktay Özdemir, İstanbullu Emrah Çetinkaya, Cumhuriyet'ten Karınca, Mehmet Fırat Bardakçı, Çağatay Çeşme yani Çet, Baran Küleş, Mehmet Ser, Balçovalı Ertay Başar, Azat Çelik, Eftar Tütüncü, Eşref Paşalı, Erkan Toprak, Devrim Çimentepe'li, Devran Çimenli. Selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da, yaşananlar güzeldi, mazide kalsa da, biz sevdiklerimizi unutmayız, onlar bizi unutsa da, tüm Çamdibi çocuklarına bin selam olsun. Canım sevgilim Hakan Bayram'a, Murtakeli Gülümser'den, Müslüm Gürses'ten Tutsak şarkısını çalarsanız sevinirim, seni seviyorum, Toros'un paşası Hakan Bayram. Seni seven Murtake'den Gülümser. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın Etip'inde yatan abim Zafer Aslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan Ömer Elmas Saç, bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Hanım Hapishane şarkısı bu derlere armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Murat abi, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli abim Şeytan Serdal Aykurt, dostlarım Eren Araz, Umut Arslan, Balıkçı Özgün, Fevzican Karadeniz, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay Şenyüz, Miri Emre, bu derli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat, gece bir söz de bizden olsun. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşta geçen her gece hesabı büyütür. Vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil, daha güçlü yerden yürür. Selam Murat abi, ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Aleykümselam kardeşlerim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Yüksel Şimşek, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki çakallar güçlerini kalabalıktan alırlar, aslan ise yalnızlıktan. Murat abi ben T4 A8'den Feyyaz Pesket, canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yacı, can dostlarım Sait Sayım Atalay, Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki asaleti kendinde, adaleti Rabbinde ara. Murat abi T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koğuştan Sait Sayım ben. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere. Kardeşlerim abilerim dostlarım Orhan Yacı yani Rose, canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul'a, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki kimi insanı para tartar, kimi insanın makamı beni ise merhametim tartar. Murat abi T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koşulan Atalay Buğra Tan Yıldız, kısacası Ati, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Aslan abim olmak üzere kardeşlerim abilerim dostlarım Orhan Yacı yani Rose, canım kanım dostlarım Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler de ölümsüzdür. Ben T1'e 16'dan Poyraz Sayacı, derdi mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim. Başta benim için tek lider olan Sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere. Dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko Kahraman, Fırat Veli Çelenk, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yenici, Toroslu Emo, Barat Özyurt, Latif Ercan, Doğan İsmet Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buzkan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz, Gönül Darda, Ben Zordayım şarkısı canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı. Hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır. Şansa ihtiyacı olanlara bol şans namı der Sayacı yani Poyraz Sayacı. Ben T1'e 16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı, başta can yoldaşlarım Serkan Sayacı olmak üzere, aynı kaderi paylaştığım Şehmus Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere, yakışıklı dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, Kanbağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe Abidin Adas, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük, Ali Küçük'e bin selam olsun, Azer birbirinden borcum bitmedi şarkısı armağan olsun, sizleri seven Poyraz Sayacı. Ben T1'e 16'dan Poyraz Sayacı, aynı kaderi paylaştım yoldaşım abim Enes Efe bin selam olsun, Ali Kınık'tan Yol Yemez şarkısı armağan olsun, ben bir Noğlu'dan namı der Sayacı yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1'e 16'dan Bucalı Berk Şahin, kader birliği yaptım başta Şehmuz Bayraklar, Sergen Temel, abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, kardeşim Enes Efe, iki gözüm Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan, başka kurumlarda yatmakta olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim Mahmut Şeren, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel, bu derlere selam olsun. Şerefli atan bütün kader mahkumlarına selam olsun. İş yandan biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Ben T1'e 16'dan Berk Şahin. Veli Deveci'den Aslena bacım, sen de sıkılma, sen de Allah'ın izniyle sevdiklerine kavuşursun, kendine iyi bak, Allah gönlüne göre versin kardeşim. Ceylan Taşkıran'ıma da iyi bak, o çok hassastır, Allah'a emanet olun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'ı, nasılsın, iyi misin, iyi olmanı Allah'tan istiyorum. Tülay anneyle söyle telefonları açsın, Allah'a emanet ol. Fatih Bulut'tan saçlarında sızın olayım, İzmir güzel ses sebebi sensin Ceylan'ım. Ben anamın oğlu Veli Deveci, Naciye Sarsılır annem. Sana minnettarım. Sen benim bu hayatta bileceğim, arkamdan gözyaşı dökmeyeceğini, bu alemin her tarafına bir iz bırakırım. Senin ellerinden öpüyorum Müslüm Gürses'ten. Şimdi sen neredesin, ben neredeyim şarkısı sana gelsin. İsmet Deveci kardeşim, Aslı Tunçlar, canım teyzem, cadı kız Fatma Tunçlar, baba Saffet, Ceylan Taşkıran, Hasan Yüksek, Yusuf Sarsılır, elbet bir gün Allah'a emanet olun. Murat abi senin de ellerinden öpüyorum. Sen benim abimsin Murat abi. Estağfurullah, beni gözlerinden öpüyorum. Estağfurullah kardeşim benim. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime, kardeşim kendine çok iyi bak, hiçbir şey için kendini üzme, seni çok seviyorum aslan kardeşim, bizi bu cezalar yıldırmaz ancak kilo aldırır, herkes kalbinin ekmeğini yer, kalbin merhametli temiz kardeşim, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'la Naciye Sarsılır radyo başına, Bak siz ikiniz sizi düşünmekten aslında geceleri herkes yattığı zaman işte ben o zaman uyanıyorum. Sizinle konuşmaya başlarım. Naciye Sarsalır, Ceylan Taşkıran, sizi Allah'a emanet ediyorum. Sadece Allah diyorum, bunu bilin. Siz ikinizi de birbirinizden ayırmıyorum. Ceylan, radyodan mesaj at, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Barış Duran. Aleykümselam Barış kardeşim. Burada kadar birliği yaptığım canlara hitaben başta Can abilerim, Necati Gülen, Burak Ceylan, akabinde Koğuş'umuzun iki gözü Batuhan Üçdemir, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Erdoğan Dikmenoğulları, Çamdevili abilerim Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Gökhan Karaslan, Vur

Batuhan Üçdemir ve Selam Murat abi, sana ve cezasını şerefiyle infaz eden arkadaşlara da selam olsun. Barış Duran, aleyküm selam Barış kardeşim, sağ olasın. Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Barış Duran. Buradan senin aracılığınla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben. Kardeşlerim Muhammed Arasan, Cengiz Özen akabinde abilerim Mert Aydın, İshak Ünal, Savaşkaya, Fikret Baltacı, Ömer Ünal, Burak Ceylan'ın dostu Oğuz Toluk, Serkan Dünçer, Erhan Teker, Fırat Baltacı, Enes Yılmaz, ismini sayıp sayamadım. Tüm derlere selamlarım. Baki de Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T116'dan Hüseyin Aslan, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erin, Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım dostlarım. Azat Kaçan, Yavuz, Keke Tayfun, Aziz Alabay, Oğuzhan, Erol, Süleyman, Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Asalet, esaret altında bile duruşu bozmamaktır. Ben T116'dan Aziz Alabay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erin ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım dostlarım. Hüseyin Arslan, Azat Kaçan, Yavuz, Keke Tayfun, Oğuzhan, Erol, Süleyman, Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Eypo'dan Yeraltı. T2B18'deki kardeşlerim Arda Kılıç, Erdim, yarın 4 mesajın tamamlanmış, Ferdi göndermiş hepsini. Allah nasip ederse 4 mesajı arka arkaya aynı şekilde kayıt mesajlarında paylaşacağım. Erdim, haberin olsun kardeşim benim. Şuraya notumuzu aldık, yarın inşallah halledeceğim kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T117'den Furkan, Günebakan başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Muratcan, Ergün Ballıkuylu, Ali Gökçe, Enes Keçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Al Demir, Gedizli Koko, selam ediyorum Mazlum'dan Keriman şarkısı armağan olsun. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Etik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber, Kiper, Osman, Temel, Mazlum, Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere İfan, Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Ömer Ünal, canım kardeşim İshak Ünal, Mahmut Tunç, Savaşkaya, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Barış Duran, Vedat Polat, Çaygan, Dinçer, İlker, İlkan Öztürk, Burak Karaba, Remzi Tekdemir, Cengiz Hışırcı, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan Akın Okan, Ümitcan Akın, Tekinay Okan, Tekinay Karaca, Yasin Karaca, Hasan İştek, Salim ve ismini sayamadım tüm dostlara ve tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ahmet Kaya Yaşamadın Sen şarkısını cezasını şerefiyle infaz eden tüm arkadaşlara armağan olsun. Ben Üçnoğlu'dan İshak Ünal, öncelikle Mahmut Tunç, Savaşkaya, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Barış Duran, Vedat Polat, Çaygan, Dinçer, İlkan Öztürk, Burak Karabağ, Remzi Tekdemir, Cengiz Hışırcı, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan, Akın, Okan, Ümitcan, Akın, Tekinay, Okan, Tekinay, Karaca, Yasin, Karaca, Hasan İştek, Salim ve ismini sayamadım tüm dostlara ve tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız. Özlem Özlü'den Gönlüm Dağlarda şarkısı cezasını şerefiyle infaz eden tüm arkadaşlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T314'te yatmakta olan Diyar Gündüz, aleyküm selam Diyar kardeşim. Aynı kader birliğini paylaştığımız başta değerli abilerim Savaşkaya, Muhammed Koçit, Azat Oktay, can dostlarım Gürkan, Tilki, Baran, Berşe, Batuhan, Şimşek, Batuhan Bingöl, Berk Irmak, Gökhan Karaduman, Umut Kaygısız, Devran, Tercan, Baran Güven, Bedirhan Kilat, Emircan Yılmaz, geceyi Onur Aydan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben bana ve dostlarıma yapılan yanlışı unutmam, bu daha reklam filmi, herkes izleyecek. DG Fox. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir, aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta can abim Necati Gülen, kandan olmasa da candan olan Burak Ceylan, Çamdibili Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Barış Turan, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Gökhan Karaslan, abim Serdar Özcan ve Burak Ceylan'ın canları Sergen Erdemli, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Can Özdemir, bu canlara selamlarım bakidir. Geceye bir söz de ben bırakayım Murat abi, ya saraylar ya zindanlar demiştik. Şu an zindanlar kısmında çıkınca saraylar kısmında görüşmek dileğiyle. Sana da iyi yayınlar Murat abi, Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim.

Murat abi, ben T1A 20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir. Buradan senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay, Ferhat Burak, Raşit Atan, Ali Tırpan, Emirhan Akdeniz, İsa Aslan, Umut Fidan, Osman Kalkan, Emirhan Yula, Ayhan Erez, Asil Çalışkan ve Burak Ceylan'ın can abisi Gökhan Ecellioğlu. İsmini sahip saymadım tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Bu canlarıma Murat Çampınar Mafus Ranzası armağan olsun. Geceye bir söz, bir zalime sırt vererek başka bir zalimle savaşılmaz. Sana da selam olsun Murat abi, Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Selamünaleyküm, ben T1B17'den Muratcan Ergün. Aleyküm selam. Başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Furkan Günebakan, Ballıkuylu Ali, Gökçe Enes Keçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berk Tunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir Gedizli, Koko selam ediyorum Mazlum'dan. Keriman şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere. Amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Etik, Azcan Yatbaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber Küper, Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere, Eyfan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Sertaç Akın. Aleykümselam Sertaç kardeşim, senin aracılığın ile dostlarıma selam göndermek istiyorum. Fatih Gültekin, Rüzgar Özdemir, Namıdar, Big Boss, Güzeltepe'den Ege Ürkmez, Emircan Adıyek, Eren Kollik, Harun Çayırtepe, Alif Erkaya, Ahmet Ergeç, Bir Nolda Yatan abilerim Metin Güney, İbrahim Halil Almaz, Muhammed Güler, bu canlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum, istediklerim olmadığı için istemediklerimi yaptım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleykümselam Ege kardeşim, senin aracılığın ile Fatih Gültekin, Eren Kollik, Kaleli Rüzgar Özdemir, Doğan Topçu, Sertaç Akın, Semih Şenyüz, Hakim Bal ve ayrı yerlerde bulunan Baran Berşi, Atakan Koçak, Devran Tercan, Sabrican Bolunay, İlhan Deniz Özel, Ege Akkoyun, ismini zikredemedim tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına da selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli Bekeş, Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo, Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dürger Ersoy, Dönmez, Sedat Altun'a, Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T2C7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş, Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo, Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dürger Ersoy, Dönmez, Sedat Altun'a, Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, T1B8'den Bayraklılı Boran Baran. Aleykümselam Boran kardeşim. Başta koğuşumuzun karizmatik yakışıklı abisi Kurtuluş Çakarlı, akabinde Fırat Çağrı Beyke diyelim. Mustafa Fidan, Veli Çenek, Mustafa Can Sunan, Berat Çalışkan, Barancan Akalık, Ahmet Aktan Ağbal, Yiğit Serbest, Şahin Erdem, Umut Sezer, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Efe Can Pınar, Hasan ve Hüseyin İkinci, bu dost ve kardeşlerime selam ediyorum. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Murat abi, T1B8'den ben Bayraklılı Boran Baran. Aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta Can abim, Canım Kanım Aslan abim, Burak Baran, Berkant Baran, akabinde Arap Fırat Yılmaz, Ahmet Cidden, Muhammed Bayar, Mertcan Büker, Murat Değirmencioğlu, Atakan Ecellioğlu, Atakan Ege, Yalnız Cesur Bayar, Görkem Bombay, Afyon Karahisar'da yatmakta olan Can abim, Doğan Zafer Akbulut, hepsine selam ediyorum. Ben A18'den Enes Tekin, koğuşumuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga Yeşilliler, abimin değerleri başta babası olan amcam Hasan Yeşiller, Eyüp Öztanık Çağlar, Dil Döken Çetin Kirtay, Ahmet Teker Tolga, abimin sağ kolu Berkan Koçak kardeşi. Geceyi Tolga abimin son sözüyle kapatmak istiyorum. Dili tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Murat kardeşim selamun aleyküm, aleyküm selam Eyüp abim. Ben Eyüp Öztanık, buradan sizin vasıtanız ile oğlum Yusuf Öztanık Şakranış Çıka da çok selamlar. Tolga Yeşiller, Hasan abim, eniştem Yeşiller, Serkan Dinçer, Dündar Bineker, Murat Değirmencioğlu, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan'a canı gönülden çokça selam ediyorum. Ayrıca kardeşim Yalçın Öztanık, yeğenlerim Ayhan, Nihat Öztanık, Hamit ve Özgür Ericek selamlar olsun. Muradım senden bu güzel değerler ve için tüm canlar için Tayyip Uçar'dan bir şarkı armağan ediyorum. Eyüp Öztanık. Bir şarkı arası, biraz dinlendireyim kendimi.
Daha net belli değil kardeşlerim. Ama Allah nasip ederse haftaya burada olmayacağım. Şimdi yarın inşallah daha erken paylaşacağım bunu. Yarın zaten net belli olacak. Bu birçok okuduğum son mesajlarda, yani üçlü, dörtlü isimli koğuş mesajlarınızın hepsini Allah nasip ederse cuma ya da cumartesi günü kayıt yapacağım. Çünkü benim yerime gelecek olan Özgür kardeşim çok zamanı geniş, yani bizim gibi zamanı geniş olan bir kardeşimiz değil. O yüzden kayıt mesaj haline getireceğim takiben gidip gelinceye kadar kardeşlerim. Bilginiz olsun. Gerçi yarın Allah izin verirse net paylaşacak günümüz. O yüzden şimdi pek net fazla bir şey paylaşmıyorum. Yarın netleşince Allah izin verirse akşam programda süreç içerisinde birkaç kez paylaşacağım. Pazartesi belki burada olurum. Pazartesiden sonra olmuyor. Bilirim. Dedim ya, yarın Allah izin verirse yarın ola hayrola. Şimdi bir şarkı kendimi dinlendireyim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Derdi dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yenim Gökhan Karaslan çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Ve son olarak derdi dostum Şeyto'ya armağan olsun. Sizleri seven Motive Çakır, var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız, saygılar. Selamun aleyküm Murat abi, ben Teki, C12 Karşıyakalılar Koşulan Çağlar Çakır, aleyküm selam Çağlar kardeşim. Derdi dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı namı der Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdal ve son olarak kadın kapalıda bulunan derdimiz Pınar Cuhalı yani Sarı çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T2 B8 Koğuş'tan Emircan Adıyek. Murat abi senin aracının ile abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Rüzgar Özdemir, Namıdar, Big Boss Fatih, Gültekin, Sertaç, Akın, Mustafa, Aypak, Eren, Kollik, Doğan, Topçu. Binol'da yatmakta olan abim Halil Karagöz, Sergen, Ava, Sayın, Bayram, Fırat, Korkmaz. Üçnol'da yatmakta olan can dostum Efe, Us ve Cihan, Evirgen. Son olarak 4'nol'da yatmakta olan canım kanım Yiğit, Esen'e selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B8 Koğuş'tan Rüzgar Özdemir. Aynı Koğuş'ta ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlere hitaben. Başta olmak üzere Emircan Adıyek, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Eren Kollik, T2B7 yatmakta olan değerli abim Mahmut Aygün. B12'de yatan Emre Akgül. 3-0'da yatmakta olan abim Ogir Oktay, Yusuf Söylemez, Menemen Kapalı'da yatan Emir Kızılay ve Ali Kemal Gürcan dayıma selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Rüzgar Özdemir yani Big Boss. Selamun aleyküm Halo Murat. Ben T4B15'ten Gürkan Tilki. Aleyküm selam Gürkan kardeşim. Buradan aynı kampüste bulundum. Başta benim değerli kadim dostum Diyar Gündüz olmak üzere. Kadir Tosun, Gökhan Karaduman, Baran Berşe, Eren Dinçer, Esat Akdeniz, Dilaver Sağ, Baran Güven, Devran Tercan, Atakan Koçak, Doğukan Bayar, Sait Ba, Bedirhan Kilat, Umut Kaygısız ve bu değerli abilerim Hakan Uyar ve Emre Demircan'a da selam olsun. Gece bir sözümüz. Hayatımızdan bir şey çalanlar için değil, hayatımıza anlam katanlar için döneceğiz. Sizleri seven DGGT. Selamünaleyküm Halo Murat. Ben T4B15'ten Alişan Taş. Aleykümselam Alişan kardeşim. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım Kadir Tosun, Ferhat Günal, Devran Tercan, Tahir Yasin, Yılmaz Olcan, Gördesi, Baran Güven, Murat Sevuk ve farklı cezaevlerinde bulunan can dostum Berk Irmak. Selam ve sevgim bakidir. Ve aynı koğuşta bulundum. Batu Şimşek, Gürkan Tilgi, Tugay Cingöz, Ferhat Ercan, Uğur Aslan, Batu Bingöl. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ne esaret kalıcıdır, ne cesaret. Bugün değil ama elbet bir gün Ahmet Kaya Metsisyon'u armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Sertaç Akın. Aleykümselam Sertaç kardeşim. Buradan senin aracılığıyla abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Fatih Gültekin, Ege Ürkmez, Rüzgar Özdemir, Emircan Adıyek, Tamer Demir, bir nolda yatan abilerim İbrahim Halil Almaz, Metin Güney, Muhammed Güler'e selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. O gece ben vardım diyen kimse yoktu. Saydım 5 kişiydik. 4 duvar ve 1 ben. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleykümselam Ege kardeşim. Buradan senin aracılığın ile Fatih Gültekin, Doğan Topçu, Eren Kollik, Sertaç Akın, Semih Şengüz, Mustafa Aypak, Hakim Bal, Ahmet Yönetim ve farklı yerlerde bulunan abi kardeşlerim Baran Berşi, Atakan Koçak, Devran Tercan, İlhan Deniz, Ege Akkoyun'a ismini zikredemedim. Tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam ederim. Gece benden bir söz, kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Ben T2A4 Koğuş'tan Bülent Dernek. Burada Koğuş lideri ve Koğuş'un adaletini sağlayan Aslanlayın Foçalı Serhat Küçük. Akabinde kadar birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koç'tan Fatih Etingu, Cihan Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrulardır. Ben T2A4 Koğuş'undan Bülent Dernek. Buradan Koğuş lideri ve Koğuş'un adaletini sağlayan Aslandayım Foçalı Serhat Küçük. Akabinde kadar birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koç'tan Fatih Etingül, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrulardır. Selam paşam, ben Koçero, aleykümselam abim.
Mavim, seninle konuşmak bana terapi gibi. Sesini duyunca içimdeki tüm düğümler çözülüyor. Gülüşünü hatırlayınca en kötü günüm bile güzelleşiyor. Kavga da ettik, küstük de ama her seferinde anladım ki mesele haklı olmak değilmiş, mesele seni kaybetmemekmiş. Seni çok seviyorum. Bugün dün olduğu gibi, yarın da daha çok özlediğimde sana yazıyorum. Mutlu olduğunda ilk sana anlatmak istiyorum. Demek ki sen benim evimsin. Paşam, ben geceyi sana yazdım, Onur Akın. Çalarsan sevinirim paşam. Mavime gelsin. Çünkü seninle hayal ettiğimiz günler var. Birlikte güleceğimiz, sarılacağımız, değdi diyeceğimiz günler. O günler gelene kadar sabredelim. Sen yeter ki iyi ol. Ben zaten hep buradayım. Güzel günler bizi bekliyor. İnanıyorum, umutla bekleyen ben. Paşam, ben Koçero. Buradan çok şirin kardeşler, dostlarım. Allah kurtarsın. Bir an önce ailenize kavuşmanız dileğiyle. Cemal çok şirin. Celal çok şirin. Celal çok şirin kardeşler, seviliyorsunuz. Dostum, sizi iyi gördüm maşallah. Celal kardeşim, kilo almışsın. Birlikte yattığınız tüm arkadaşlara da selam olsun. Ahmet Kaya'dan, bu Sevda Bağcan'dan ve Sevda Bağcan'dan Koçero şarkısını çalarsan sevinirim. Kardeşlerime gelsin paşam, bir de sana. Eyvallah Ayhan abi. Bu vakte kadar WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı okudum kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Var mı başka? Evet, yok. Sayfamı bir daha yenileyim. Evet, şimdi operatör mesajlarına geçelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Operatör mesajlarımızda nerede kalmıştık? Evet, burada kalmıştık. Murat abi, ben kadın kapalı B3 koğuşundan Mirgin Ayla Park. T1 ceza 16'da yatan ömrüm Muratcan Park. Radyo başına. Ruhumun yarısı, bugün yanımda olmak çok isterdim. Bu yıl olmadı ama önümüzde daha çok yıllarımız var. Sesine, gülüşüne, nefesine hasta oldum adam. Doğum günün kutlu olsun. Bu yaşında ailemizle beraber olmanı, iyi ve kötü günde yana yana olalım. İyi ki varsın canımın yarısı. Murat abim, benden sevgilime senden ricamdır. Murat Yalçın'dan her bir şeyim çalarsan çok mutlu olurum. Kız kardeşim, yarım gelen bir mesajın. Bir gün olsun. Sonu var galiba mesajın ama. Yarım gelmiş mesajınız. Şakran T4'te yatan Emir Yıldırım, canım, ikimizin de bugün doğum günü. Doğum günümüz kutlu olsun. Bir dahaki doğum günümüzde bir arada olmamız dileğiyle, Allah'a emanetsin. Hemen sayfamı yenileyim. Evet. Şu an duyan kardeşlerim için bir kez daha hatırlatayım. Biliyorsunuz bu hafta birkaç kez duyurdum ama artık pazartesiden sonra akşamları 7'yi çeyrek geçe başlayacağım. Çünkü WhatsApp mesajlar çok çoğaldı. Artık WhatsApp'tan başlayacağım pazartesiden sonra. Gerçi birkaç gün olmayacağım ama kaç gün o da belli değil. Özgür kardeşim zaten burada olacak. Tahmin ediyorum salı günü başlayacak yerime. Ama kaç gün onu da bilmiyorum. Biraz dinlenmem lazım. Kafamı dinlendirmem lazım. Vücudumu dinlendirmem lazım. Abi kardeşlerim, o da gelmişken fırsattan istifade, dediğim gibi yarın inşallah net belli olacak ama pazartesi gününe kadar buradayım. O yüzden bugün okuduğum çoğu koğuş mesajlarınızı bu hafta kayıt yapacağım. Çünkü o kardeşimiz bizim gibi geniş vakitli bir kardeşimiz olmadığından dolayı kayıt mesajlarını parçalı bir şekilde paylaşacak. En azından ben gelinceye kadar idare edeceğinizi düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Bilginiz olsun. Yarın inşallah da erken saatlerde paylaşım yapacağız. Haberiniz olsun. Bu hafta 39-69'u yine bu şekilde ama Allah nasip ederse ben geldikten sonra WhatsApp mesajlarıyla başlayacağız. Takriben 12.30-1'e kadar WhatsApp'ı paylaşacağım. Birden sonra da SMS mesajlarınızı başlayacağım. Ona göre şimdiden bilgilendireyim abi kardeş, Allah kız kardeşlerimi. O yüzden birkaç gündür anons ediyordum. Tekli mesajlarınızı, yani SMS'ten attırdığınız mesajları WhatsApp'ta da aynı şekilde tekli mesajlarınızı günlük attırabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatmış olayım kardeşlerim. Murat abi, B11'de yatan Aycan Kızıltepe. Cennet Kızıltepe'den nasılsın aslan ablam, iyi olmanı istiyoruz. Biz iyiyiz. Yarın inşallah yanımızda olacaksın. Çocukların iyi. Kendine iyi bak. Çok özledik seni. Allah'a emanet ol. Bütün dualarımız seninle. Atarım. Mahkemen şarkısı can dostuma gelsin abi.
Murat abi ben Ramo Temel. B8'de bulunan değerlim Emine Büyük Kayıkçı canımın içi. Görüş 2-3 güne olur Titom. Selamını aldım, ceza almışsın, çok üzüldüm. Sizi çok seviyorum, Allah'a emanet. Bugün çalan tüm şarkılar Titom'a armağan olsun. Murat abi T3B7 yatan Görkem Şahin'e Ahmet Kaya beni bul anne şarkısı armağan eder mi?

Ben Pınar Cuhalı. Buradan Şeyto'ya selamlar. Mektubunu aldım. Mektup yazdım. Allah'ın izni en kısa zamanda tahliye olacaksın. Kafana takma. Boş şeylerle kurulma. Dualarımız baki. Allah'a emanet olun. Rabbim hepimizi kurtarsın. Murat abicim iyi yayınlar. A28 koğuşunda olan Sezgin Erol radyo başına. Çağırabilir miyiz? Sezgin Erol'u radyo başına çağırır mısın rica etsem? Evet, Sezgin Erol kardeşim. Sezgin'cim bu ayın 28'inde açık görüşüm varmış sana. Artık gelmeyeceğim. Bilgin olsun. Sana yarın postaneyle eşyalarını yatıracağım. Para yatıramıyorum. TC ile olmuyor. IBAN numarası lazımmış. Arıyorum her gün cezaevini, para birimini teli açmıyorlar. Öğreneyim, yatıracağım sana para. Artık sana gelemeyeceğim. Çünkü her hafta gelip de girememekten sıkıldım. O yolları çekiyorum ve giremiyorum. Sen de istemiyorsun ki yazdırmamışsın. Sayfamızı yenileyelim. Bir sayfa daha açalım şöyle. Ben Emircan Ali, Menemen Kapalı Cezaevinde yatmakta bulunan can kardeşim Melihcan Ataş'a selam olsun. Kahverengi dağlarda renkli çiçekler açıyor. Soymuşsuzluğa gerek yok bu hayatta. Elbet bir gün her şey güzel olur. Gözlerinden öpüyorum aslan kardeşim. T1C16'dan İsmail Can Kırma. Burada kader birliği yaptım. Aynı ortamı paylaştım. Aslan abim Murat Canpak, doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerine geçirmen dileğiyle Murat abi Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı armağan olsun. Biz T1C16 koğuşundan Erzurumlu Halil Nar ve Türk Gencay Aslan kardeşimiz Murat Canpak, doğum günün kutlu olsun. En güzel yıllar senin olsun. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman dileklerimizle. Abi ben T1B3 koğuştan Burhan Ormancı. Burhan'ım çok karışık mesaj. Burhan Ormancı C18 koğuştan Murat Can Yakan sesleniyorum. Samet diye kardeşimiz yanımızda. Aklınız kalmasın. Sofranı paylaştın dostlarına da, sana da Hakan ve Ahmet Can ve Ahmet Can selamları var. Burhan'ım karışık bir mesaj. Okuduğumuz gibi aynı şekilde. Ben TK12'den Deniz Mahsun Ekinci. Koğuşun adaletini sağlayan Doğan Kurt yani Nijya. Beklenen gün elbet senin için de doğacak. Her şey gönlünce olsun. İyi ki varsın. Allah'a emanet olun. Hemen bir kez daha sayfamı yenileyim. Evet tamam şöyle. T1C16 dayatmakta olan aslan dayım Murat Canpak. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle aslan dayım. Kendine çok iyi bak. Seni seviyorum. T1C16 koğuşuna yatmakta olan Murat Canpak kardeşim. Seni seviyorum ablam. İyi ki varsın. İyi ki benim kardeşimsin. Seni çok öpüyorum. Doğum günün kutlu olsun. Murat abi ben A5 koğuşundan Diyarbakırlı Şiko. Canıma can olan Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Belki seni severek doğmadım. Seni severek ölmek isterim. Kimilerine kısmeti güzel tarafı, kimilerine imtihan düşer. Sen benim en güzel imtihanımsın. Her imtihanın sonu güzel biter. Ayşegül ve dostlarım Martı ve Ebru için Gökhan Donay'dan Canıma Can Olan Kadın şarkısı gelsin. İyi yayınlar Murat abi. Sağ ol kardeşim benim. Ben kasabalı Mustafa Argın. Başta T4 koğuşuna yatmakta olan değerli abim Ümit Alper. T3'te yatmakta olan dostum Yusuf Şamar. Aynı kurumda bulundum. Saadettin Bıçakçı Aydın. Bıçakçı Melih Ürkan. Mesut Yılmaz. Coşkun Özüzdür, Çağrı Aracı, Tahir Yıldız, Ozan Mintaş ve tüm koğuş arkadaşlarıma, kasaba gençlerine selamlarım bakidir. Allah herkese de zamanda sevdiklerine kavuştursun. Sana da selam olsun. Murat abi aleykümselam Mustafa kardeşim. T1C16 koğuşuna atmakta olan Murat Canpak Aslanoğlu. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Seni seven baban iyi ki doğdun. T1C16 koğuşuna yatmakta olan canımdan çok sevdiğim aslan oğlum Murat. Canım Murat Canpak. Seni çok seviyorum annem. İyi ki varsın, iyi ki benim oğlumsun. Kendine çok iyi bak. En yakın zamanda kavuşmak dilerim. Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacım var. Çalarsanız sevinirim. Neşe ben T2'de bulunan Murat'ıma hayatım haberini aldım. Valla kafayı yiyeceğim artık. Neden oldu böyle bir şey? Ne zaman biter haber et bana mutlaka aşkım. Yanında olamasam da dualarım hep seninle olacak. Her an kalbimi kalbinde hisset. Ne olursa olsun seni hep seveceğim ve bekleyeceğim. Vazgeçmem için 100 sebep de verseler kalmak için bir sebep bulurum. Bırakmam seni.

Benim için savaş. Elbet kavuşacağız her şeyim. Seni çok seviyorum. Rabbime emanet ol. Ben Torbalı Çaybaşı'ndan Ercan Çelikgil, Şakran B10'da yatan Naciye Güler, B6'da yatan Simge Özbudak, Balıkesir Ayvalık'ta yatan Yağmur Güler, Semin Çek'ten Kalleş sana güven olmaz, armağan olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Efe hep Özdeş. 4-0'da yatmakta olan Koğuş'un lideri Aslan kardeşim Barış Doğan'a selam olsun. Hasret ve özlemle az kaldı iki gözüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'ten Ayhan Öğüt. Aleyküm selam Ayhan kardeşim. Buradan Aslan abim, Ahmet'in aslanı Harun Tarduş ve kandan olmasa da candan olan abim Volkan Kızılyer. Onun dostu Keko Fırat, can dostum Dilovan Vural, Barış Alabay, Halil Yılmaz, Fikret Kotan. Bu canlara bin selam olsun. Bizler Şeref Dağı'nın en tepesindeyiz, kaybeden tırmanamaz. Mehmet amcanın da çok selamları var. Ben Ayhan Öğüt. Ben Efe hep Öndeş, İkinoğlu'da yatmakta olan kardeşim Nuri Erdem ve tüm koğuşuna selam olsun. Yarın görüşüne geleceğim kardeşim, Allah'a emanet ol. Ben Efe hep Öndeş, hep Özdeş, 3-0'da yatmakta olan aslan kardeşim Ekrem Birlik Kınalı, umudun cesaretindir, yaşamak az kaldı dostum. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koğuştan Ömer Urayık. Abi benim için değerli olan abim Doğukan Taşar, Emirhan Tapaş. Evet, Emirhan Tapaş. Ozan Önir, Savaş Kırmızıgül, Kan Demir Kıran, Can Savur oğlu Murat Cin ve dostum Kerem Yavuz yani Bozo ve Amer Canter. Murat abi, bu canlara sıradaki şarkılar armağan olsun. Öncelikle aleyküm selam Ömer kardeşim. Sanki yanlışlıklar var Ömer. Murat abi, ben Gamze Gökçan, B9 koğuşuna bulunan kıymetlim kız kardeşim Nuran Gökçan'a sesleniyorum. Bacım, dün istediğin istek silinmiş, bulamadım, o yüzden atamadım. Çok da önemli değildi zaten. Çocukları yarın alacağım, büyük ihtimalle evi ilaçlatıyorum ve havuz temizliği yapılıyor. Hepimiz çok iyiyiz, merak etme, seni çok seviyorum. Bir de çok özledim, neden bilmiyorum. Çok duygusalım bu aralar. Ebru kardeşim, bacıma benim için sarıl. Sizi önce Allah'a sonra birbirinize emanet ediyorum elbet bir gün. Ben hemen kapalı ceza infaz kurumunda yatmakta olan Çağlayan Hasbil ve Bekir Binay'a, kardeşi Erkan ve Fariz'den sabredin. Bu günlerde geçer, kardeşleriniz her zaman yanınızda. Tüm kader mahkumlarına da sevgiler, saygılar. Murat abim iyi yayınlar, ben İrem Sağol kardeşim. Şakran'da yatan Baran Kaçmaz'a selamlar olsun. Canımın içi hayırlı akşamların olsun. Aramadın, dakikan yok galiba. Ben işimi hallettim, aklın kalmasın. Sen de sanırım hücredesin, Allah yardımcın olsun. Bir tanem seni seviyorum. Sen aslan gibisin, az daha sabır, Allah'ıma emanetsin. Eyüphan, sen olmayınca armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T4B5'te olan Cenk Sun'a selamlarımı iletir misin abim? Cengo, Diyadin'le ilgili konuşmamız lazım. Muhakkak abinin numarasından ara beni. Bekliyor olacağım seni. Çok seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Muhakkak aramanı bekliyorum. İyi yayınlar abi. Sağ ol kardeşim benim. Savaş Aktaş, selamünaleyküm Murat'ım. Ben Buca'dan Muzaffer Şaklavcı. Aleykümselam abim benim. Şakran T3B9'da bulunan can dostum Savaş Aktaş, umarım iyisindir. Koğuşta bulunan Ömür Oturak ve ismini sayamadığım güzel insanlar olduğu sürece aklım kalmıyor orada. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Tez zamanda dilerim sevdiklerinize kavuşursunuz. Rabbime emanet olun. Beklenensiniz Savaş Aktaş'ım. Karanlık ne kadar uzun olursa olsun illaki sabah olur. Ben Torbalı Çaybaşı'ndan Ercan Çelikgil, Menemen A8'de yatmaktayım. Şakran B10'da yatan Naciye Güler, Balıkesir Ayvalık'ta yatan Yağmur Güler, Şakran B6'da yatan Simge Özbudak. Semin Çek'ten güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B17'den Ali Ağlı Kerem Yavuz yani Bozo. Aleykümselam Kerem kardeşim. Benim için değerli olan Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Emirhan Özdeşik, Suat Konuk, Kürşat Ekmekçi, Seçkin Demirdelen, Engin Can Toprak ve dostum Ömer Urayık'e selam olsun. Murat abi, T4B17'den Ömer Urayık, B16 koğuşundaki dostum İlkay Demir ve abi farklı kurumda bulunan kadın kapalıda dostum Ezel Özalp'e de selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B17 koğuşundan Ali Ağlı Kerem Yavuz yani Bozo, benim için değerli olan Zeydan Dal, Numan Furkan Önal, T2B5 koğuşu ve tüm Ali Ağa çocuklarına selam olsun.
Hatun Dere kapalı cezaevinde yatmakta bulunan Hakan Yüksel'e Elnara Yüksel'den selam olsun. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle bu şarkı benden ona gelsin Yalın'dan Akşamüstü. C14 kadın cezaevinde bulunan canım eşim Nazar. Naz kız, öncelikle bizler çok iyiyiz. Çınar gibi dimdik ayaktayız elhamdülillah. Nasıl bir aileden geldiğini, nasıl bir ailenin ferdi olduğunu sakın unutma. Bizler gerektiğinde ölmeyi, gerektiğinde etmeyi göze alabilen insanlarız. Kimse bizim keyfimizi, huzurumuzu kaçıramaz. Ama asla boyun eğdirmezler. Atan gibi, deden gibi Kemal Bakırhan ol gerektiğinde. Siyasette gerektiğine yüreğinle oyna, insanların istediğini. Yarım gelen bir mesajımız. Murat abi, Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, Cennet Kızıltepe'den canımın içi biziz, bir sıkıntım sensizlik, az zamanımız var, Allah büyük ömrüm, ömrüne feda olsun aslanım. Enver Yılmaz'dan ömrümü verdim şarkısı aslan kocama armağan olsun. Ben Mehmet Efe Öztürk, yani namı der Çiğlili Arap Memo, T3B7 koğuşuna bulunan canım kanım aslan kardeşim Ege Şahin Bozkurt'a bin selam olsun. Yarın inşallah alacağız seni kardeşim, kafana takma, ortamına selam olsun. Murat abi, Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, Gülten Kızıltepe'den aslan kocam biziz, az zaman sonra aslan yine sahnede, sarısılsak da yıkılmayız Allah'ın izniyle. Aslanım tatilde, Metin Akkaya Firar şarkısı armağan olsun. Ben Ata Doğanay, T3B7 koğuşuna bulunan canım kanım aslan abim Ege Şahin Bozkurt'a bin selam olsun. Abim takma kafana, yarın alacağız seni inşallah, ortamına bin selam olsun. Ben Çiğli'den Alim Turgut, Alim Turgay, T3B7 koğuşuna bulunan aslan kardeşim Ege Şahin Bozkurt'a bin selam olsun. Yarın inşallah alacağız seni kardeşim, ortamına da bin selam olsun. Şakran kadın cezaevinde yatan dostumuz Cansu Seda Gülbahar bacım, seni çok özledim. Canını hiç sıkma, inşallah 2 hafta sonra birlikteyiz. Seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Asya Uraz. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Aşkım ben çok hastayım, evdeyim, bugün bir yere gitmeyeceğim. Sadece kötü olursam babamla hastaneye giderim gece, haberin olsun, seni seviyorum, sen hep iyi ol. Ben Özal İlhan kadın kapalı C6'da olan kalbimin odak noktası Özal İlhan. Şakran kadın cezaevinde yatan kardeşim Sima Coşkun bacım, seni çok özledim. Her şey güzel olacak Allah'ın izniyle, az sabır, görüşeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Asya Uraz. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe'ye Gülten Kızıltepe'den kızlarımın yakışıklı babası, ömrüm yoluna kurban olsun. Bu yaşta herkes dert olan kocam, zaferimiz yakındır. Allah bize yeter yakışıklım. Naciye Güler, Gülcan Ecellioğlu, Yağmur Güler, Çiçek Sakallı, Şakran'da yatan koğuş arkadaşlarına Çiçekçi Kız şarkısı armağan olsun. Ben T111 Özgürlük koğuşundan tayli olan Mehmet Efe Öztürk, namı der Çiğlili Arap Memo. Koğuşumuzda bulunan değerli abilerim Barış Can Şen, İsmail Alakuş, Ömer Yüksel, İlhan Bakit, Polat Göçer, Berkant Moğol, Ali Ataberk Gürbüzcan, Murat Dursun'a bin selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle canlarım. Çaybaşılı Roman Çocuğu, Paşa Güler, Naciye Güler, Yağmur Güler, Gülcan Ecellioğlu, Çiçek Sakallı, Mehmet Öztin, Mustafa Şengün, Veli Akçam, Yasin Pala, Mustafa Da, Serdar Karslı, Ferdi Tayfur'dan güzel bir sigara armağanı, güzel bir şarkı armağanı olsun. Mustafa Şahin, Paşa Güler, Çaybaşılı, Serdar Karslı, Veli Akçam, Yasin Pala, Mustafa Şengün, Mehmet Öztin, Dilberay, her gece seni rüyamda görmek zorunda mıyım? Armağan olsun. Kardeşlerim, valla gözlerim yoruldu. İki güzel şarkıyla hem sizi dinlendireyim, artık kelimeleri karıştırmaya başladık. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

kaldığınız yerden devam. Ben Azat Özışık. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Azat'ım. T4D5'te olan abim Mehmet Fatih Özışık. Seni seviyorum aslan abim. Senin gibi bir abim olduğu için de gurur duyuyorum. Ben Çimentepe'den Yasemin Aşık. Şakram bir nolda yatan aslan kocam Yusuf Aşık radyo başına. Evde sıkıntı yok, çocukların sana selamları var. Sen iyi ol, güçlü dur. Ben burada iyiyim, kendine iyi bak, o bana yeter. Yıldız Silbe'den çabuk olalım aşkım, sana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den Berkay Çelebi. Aleykümselam Berkay kardeşim. Ha, bunu okumuştuk, evet, tamam. İnşallah kuşunuz ortaya çıkar kardeşlerim. Naciye Güler Çaybaşılı, Roman çocuğu Paşa Güler, Yağmur Güler Çaybaşılı, Roman kızı Mustafa Şahin, Veli Akçam, Mehmet Öztin, Mustafa Şengün, Serdar Karslı, Yasin Pala, Murat Çampınar, mutluluklar sana. Şakran B10 koğuşuna yatmakta olan arkadaşlara da gelsin. Çiçek ismini bilmiyordum. Allah sizi ayırmasın, 3 kızım oldu. Hayırlı akşamlar Murat abim. Ben Çimentepe'den Tuğçe Sağol kız kardeşim. T1A3 koşuna yatan canım eşim Can Coşkun. Geceleri yokluğun çöker üstüme ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı bizi. Sevdiğim belki omuzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Kalbim, bu aralar en çok ihtiyacım olan tek şey sensin. Senin benden uzaklara koydular. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kurtuluş. Şakarlı aleykümselam Kurtuluş. Sağ ol kardeşim benim. Murat abi nasılsın? İyi misin? Bugün benim için maneviyatı çok önemli olan mavi beyaz muhabbet kuşumuz kaçmıştır. Erkek. Senin aracınınla tüm abi dost kardeşler olmak üzere haber yollarsanız sevinirim demiş Kurtuluş kardeşimiz. Abi kardeşlerim. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyelim. Murat abi selamünaleyküm, iyi akşamlar. Şakran T4'te yatan canım kardeşim İsmet İlhan. Bugünler de gelip geçer, aslan gibisin, dualarım seninle. Rabbime emanet ediyorum, özgür günlerde görüşmek üzere kardeşim. İrem Kumlar, aleykümselam kız kardeşim. Murat abi selamünaleyküm, iyi akşamlar. Şakran T3 A8'de yatan canım kardeşim Hakan Aktaş. Aramanı bekliyorum. Güneş doğduğu süreç umut vardır. Özgür günlerde görüşmek üzere kardeşin İrem Kumlar. Ahmet Kaya'dan Katlime Ferman şarkısını armağan ediyorum. Ben İzmir Çimentepe'den Kevser Aşık. Şakran cezaevinde bulunan derdi babam Yusuf Aşık. Kıymetlimiz Özkan Aşık. Kardeşlerim Baran ve Azat Aşık. Yusuf Sarsılır. Ablam Bahar Dündar. Yıkılmaz dağlarımız. Siz bizim kıymetlimizsiniz. Az sabredin. O güneş bir gün sizin için de doğacak. Az sabır. Salih Tepeli Sabret Mahkumum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2S10 yazmışlar Hakan.

Ben T2S10 koğuşundan Yeşil Ovalı Hakan Aslan. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Başta Can abim Tolga Yılmazoğlu. Tolgam valla mahcubum sana. Geçenlerde şimdi jetonum düştü. Az önce hatta hafızamdan bilmiyorum. Belki duyuyorsundur duymuyorsundur ama kardeşlerim, Tolga kardeşime benim çok çok selamımı söylerseniz çok sevinirim. Tolga Yılmazoğlu kardeşime. Tolgam seni seviyorum. Hakkını helal et. Kusurumuza bakma. Vallahi kafamız yorgun. Selam göndermişsin. Geçen gün bir kardeşimiz yazmış. Abi Tolga Yılmazoğlu sana çok çok selamı var. Seni çok sevdiğini söylemiş. Tolgam vallahi özür diliyorum kardeşimden. Kusurumuza bakma. İnşallah duyarsın mesajımızı. Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Serdar Koyuncu ve dostlarım Mahsun Kılıç, Mert Aydın, Nail Cankaya, Muhammed Can Aslan, Sinan Atalay ve Çam Dibili Altınla mahkumlarına selam ediyorum. Ben Yeşil Yolalı Hakan Aslan. Hakan sana zahmet, eğer dinliyorsan, dinleyen varsa Remzi kardeşime, Cengiz kardeşime de koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime, abilerime de sevgiler selamlar olsun kardeşlerim. Şakran Birnoğlu'da bulunan Özkan Aşık, canım kocam seni çok özledim, hiç sıkılma hiç üzülme, hepimiziz, sen yol o bize yeter, yıkılmaz dağımız, seni seven karın Fatma Aşık, Murat Şampınar, sensiz de anlatamıyorum, şarkısı armağan olsun. Abi selamünaleyküm, Buca'dan Hasan Gergin, aleyküm selam Hasan kardeşim. Şakran kadın kapalı C9 koğuşuna yatmakta olan sevdiğim boncuk gözüm Ece Gergin ve tüm koğuş arkadaşlarına Engin Nurşani'den Verin Benim Sevdiğimi şarkısını çalarsan çok memnun olurum abicim, iyi yayınlar. Murat abi ben Şakran kapalı B3 koğuşundan Bergamalı Ceren Gürbüz, dostlarım Uşaklı Japon'un Fatma Kızak, Sarı Ayşegül Yılmaz, geceye söz bırakmak istiyoruz. Bir şeye sahip olamamışsak yeteri kadar istememişizdir. Zeynep Bastık'tan benden sonra armağan olsun. Ben T2C2 koğuşundan Metecan Beydilli beraber yatmakta oldum. Başta Şahin Engin abim, Can Bartu Şahinler, Ulaş Şahinler, Osman Can Düşler, İbrahim Biat'ta 3-0'da bulunan reisimiz Mete Beydilli'ye selam olsun. Şakran kadın kapalıda yatan Gülseren Öznar, ben nasıl canım annem, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, bu yaşın sana özgürlüğünü getirsin, bize kavuştursun. Emel nene ile yarın babam sana görüşe gelecek, bizi merak etme, biziz. Nazmiye abamın sana selamları var, doğum gününü kutluyorlar. Firdevs ablamın da sana selam var, o da doğum gününü kutluyor. Şakran T1B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e selam olsun, dediğin yerden yaptım istediğini, dinle bakalım. Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Bozyaka'dan Zeki abim Şakircan Palit. Şakran TV'de yatmaktadır. Radyo başındaki abilerimden ricamdır. Şakircan abimin yarına kadar bize ulaşması gerekiyor. Koğuş arkadaşları duyuyorsa ya da radyo başında abilerimden ricamdır. Bir zahmet haber vermelerini arz ediyorum. Ben Bozyaka'dan Zeki abim Şakircan Palit. Evet, Şakircan kardeşimiz kimin koğuşundaysa kardeşlerim. Ben açıkta yatan Firdevs Deringöl, canım annem Gülseren Deringöl radyo başına. Güzel annem, güçlü annem, bu zor günlerde gelip geçecek, seni çok seviyorum. Allah'ım ayağına taş gözüne yaş değdirmesin, iyi ki benim annemsin kalpsizim. Seni çok seviyorum, her şey yoluna girecek, iyi ki benim annemsin. Beni merak etme, ben çok iyiyim, Allah'a emanet ol. Ben Nuran Gökçan T3A20'de bulunan benim olanıma, yani canım Nihat'ıma sesleniyorum. Seni çok seviyorum. Söylemek istedim. Sana da iyi yayınlar diliyorum Murat abim. Sağ ol kız kardeşim. Ben Aleyna Öztürkçüler, Gülseren Deringöl radyo başına. Canım teyzem, güzel teyzem, Allah'ım bir an önce seni oradan kurtarsın, seni çok seviyorum. Çok öpüyorum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, her şey çok güzel olacak. Firdevs'te aklın kalmasın, ben hep onun yanındayım, huzurlu sağlıklı yılların olsun, iyi ki sen, Allah'a emanetsin. Murat abim nasılsın? Ben Doğukan Canbaz, sağ ol Doğukan, çok şükür kardeşim benim. Poş Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan tüm kader birliği yaptığım koğuş arkadaşlarıma, C41 koğuşuna Ahmet Kayan'dan Penceresi Kaldım Anne çalarsan sevinirim abim benim. Ben Menemenli Namı Der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan ömrüm, sakın üzülme, söylemek istemedim ama olsun. Memo aslan gibi her yerde yatar zaten, açıkta amcası var, bir hafta demez açığa çıkar, çocuklar yanımda, sen onlara merak etme, kendini sakın üzme. Senin dik durman yakışır, bugün geçitte kalır, iki gün kalmaz koğuşa geçer.

aldın mı haber vereceğim sana canım. Murat abim, ben Dilara Canbaz Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan eşim Doğukan Canbaz'a sesleniyorum. Eğer onunla evlenmek kaderim olmasa tercihim olurdu. Beni özendirmek yerine bana yaşattığı aşkla, bana özendiren adama. İzzet Yıldızhan'dan Seni Unutmak Mı? Sen Deli Misin? Şarkısını armağan ediyorum. Okursan, çalarsan çok sevinirim abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B13'ten tahliye olan Mehmet Ünlü. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta koğuşumuzun lideri Adnan Doğan. Büyüğümüz Mehmet amca kardeşim Ferhat Er. Eniştem Emrullah Korkmaz. Saygıdeğer hocam Ayhan. Öğüt tabii ki de olmazsa olmaz Mehmet Toprak abim. İki tanımışım. Hepinizi çok seviyorum. Metin Akya'dan Mahkum şarkısı armağan olsun. Aleyna Hep Bektaşoğlu. Bir nolda yatan eşim Tahsin Hep Bektaşoğlu hayatım. Sevk nereden çıktı? Her şey üst üste geldi. Ben içi değilim. Psikolojim altı üst oldu. Tutanak aldım. Hira numaralarım kalktı. Duruşma tutanağı geldi bana. Gün koymamışlar. Bozar dosya. Seni her şeyden çok seviyorum. Bunu sakın unutma. Beni habersiz bırakma. Seni seven karın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3 C5 koğuşuna yatmakta olan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle zindanımızı saray eden kıymetli abilerim Çiğlili, Anıl Öztürk ve Kaleli Emir Acar olmak üzere akabinde İzzetcan, Adnan Baysal, Arda Kuvaoğlu, Eyüp Bozkurt, Yusuf Doğru'ya selam olsun. Bu derlere Eyüp Han'dan ekileri bir gün armağan olsun. Murat abi, ben Şakran T3 C5 koğuşuna yatmakta olan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom. Buradan farklı kurumlarda olan kardeşlerim, abilerim Bengin, Orhan Sarı, Şahin, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Yusuf Baykuş, Mert Işıklı, Yıldırım Bozda selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum, bu alem kolpayı kaldırmaz. Murat abim, ben Dilara Canbaz Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan eşim Doğukan Canbaz'a seslenmek istiyorum. Eğer onunla evlenmek kaderim olmasa tercihim olurdu. Beni özendirmek yerine bana yaşattığı aşkla, bana özendiren adama İzzet Yıldızhan'dan Seni Unutmak Mı? Sen Deli Misin? Şarkısını armağan ediyorum. Menemen'de geçicide yatan Mehmet Eriş, yani Eşref Tek. Mesajı duyuyorsan bize yarın ulaş. Telefon evraklarını yarın sabah vereceğiz. Oğlunu sakın merak etme. Paşam, senin arkanda dağ gibi ben varım. Zaten girdi çıktı yapacaksın açıkta. Amcan var canım oğlum. Bu da bizim kaderimiz. En azından ben buradayım. Benim de cezam var. Allah'tan o gelmedi. Bu alemde sarsılırız ama yıkılmayız. Allah'ın izniyle. Sizleri seven Menemenli Murat. Murat abim, ben Dilara Canbaz Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan canımın içi her şeyim, canım eşim Doğukan Canbaz'a, canım sevgilim seni çok seviyorum. Aslan kafese yakışmaz ama Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Güzel günlerimiz olacak, biraz daha sabır. Murat abi, bu şarkı başta eşim olmak üzere tüm sevdiğini bekleyen kader mahkum arkadaşlarına, benden de ona, ondan da dostlarına armağan olsun. Çalarsan sevinirim. Hazar Yıldız'dan Sana ihtiyacım Var. Şakran T3C5 koşuna atan Arda Çalışkan, canım oğlum seni çok seviyorum. Görüşmemize saatler kaldı. Nasıl mutluyum bir bilsen. 7 ay sonra sokağa çıktım. Markete, pazara gittim. Hazırlıklar yaptım. İnşallah yarın bizim günümüz olacak. Aslan parçam, servetim benim, can parçam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B13'ten tahliye olan Mehmet Ünlü. Uşaklı Emrullah Korkmaz'a, eniştem Uğur Tezcan abime bin selam olsun. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Murat abi, B2 koğuşundan Emel Madak, Bursalı Hasret Karabıyıkoğlu abican. Özellikle kendi adımıza ve bütün kader mahkumlarına, sevdiklerime, bizi duyan herkese, özellikle gönül yalına Serkan Kılavuz'a gelsin bu şarkı. Ferhat Tunç, sen tutuklu ben kalayım, çalarsan sevinirim abi. Emel Madak, gönül yalın devam ki. Murat abi, ben Dilara Canbaz Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan canımın içi her şeyim, canım eşim Doğukan Canbaz'a, canım sevgilim seni çok seviyorum. Aslan kafese yakışmaz ama Allah gece

Ben Menem Enli Namıder Murat, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan Ömrüm. Almina'nın, Beray'ın, Ayşe'nin ve benim annemin sana selamları var. Bir de Muro'nun aşkım. Çocukları merak etme, yarın sabah bana da para cezası vermiş. Onu yatıracağım sabah. Memo'nun evraklarını yapacağım. Geceniz güzel olsun. Her şeyin üstesinden geliriz hanıma. Sen sakın dert etme. Allah'a emanet ol. Sizi seven Namıder Murat. Ben Çeçen, yani Abdülkadir Çeçen. Buradan benim için değerli ve kıymetli olan Hülya Bayraklı ve arkadaşlarına, Hatice Buse Yılmaz, Kübra Tepe Güler, Demirkıran Arife Gülce Gün, Rabbimin her daim sizin olmasını temennisiyle AKÇ, yani Abdülkadir Çeçen. Ben Ulviye Uçar, Çilem Mine Dilek, düşümlükler hazır olsun, yarın görüşe geleceğim. Ve teki Cengiz Şivan, radyo başına. Kapıdan kıyafet yatıracağım. Annen telefon evranın birkaç güne gönderecek. Sana da çok selamı var ve daima yanında olduğunu iletti. Kendine iyi bak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Aykut ben. Kadın kapalıda yatan hatunum Melisim'e. Nasılsın aşkım, iyisin? Umarım seni görmek bana iyi geldi. Özlemişim ela gözüm. Çok az kaldı, çıkacaksın ve yarım kalan hayatımıza devam edeceğiz. Bandırmadayım. 3'te geldim. Yarın denetime gideceğim. Parayı da yarın yatıracağım, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Şakran'da yatan Berat Kurtay, telefonu göndermedim ve aramanı bekliyorum. Eğer pazartesi günü aramazsan geri vereceğim. Neden bana bunu söyledin bilmiyorum. Ben bunu mu hak ettim? Sen de haklısın. Yine sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Her zamanki gibi senin dediğin, senin istediğin olsun. Ben seni böyle alıştırdım. Bir dediğini iki etmedim. Her zaman her an arkanda durdum ama senin yanlış kararların bizi bu duruma getirdi. Suçlusu ben değilim. Ben söylediklerimin arkasındayım. Sen de arkasında ol. Berat Kurtay, bana kızarken yaptıklarını da kardeşim, yarım gelen bir mesajın. Şakran'daki eşim Şerif Erkek, aşkım bugün sana karşı istemediğim şekilde davrandım ve kalbini kırdığımı biliyorum. Bunu iştenlikle senden özür diliyorum. Seni üzmek en son isteyeceğim şeydi. Bazen duygularıma yenik düşebiliyorum ama bil ki sevgim hiç değişmiyor. Sen benim için sadece sevdiğim biri değil, kalbimin huzurusun. Aramızda kırgınlıklar değil, sevgi yakışıyor. Eğer bugün gözlerinde bir damla üzüntüye sebep olduysam onu silmek için elimden geleni yaparım. Ne olursa olsun beni affet sen. Şakran T1B8 koğuşuna yatmakta olan Emircan Soysal'a seslenmek istiyorum. Soysal'ım, yarın mahkemen var. Belki yanında olamıyorum ama kalbim her an seninle. Ne olursa olsun umudunu kaybetme. Sakin ol ve güçlüdür. Ben güzel haberlerini bekliyorum. Bekliyor da olacağım inşallah. Bu bekleyişimizin sonu kavuşmak olur. Çilek seni çok seviyor. Kendine iyi bak, dualarım seninle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Taner Çelik. Aleykümselam Taner kardeşim. Menemen T-Tipi kapalıda bulunan C7 koğuşuna yatan Aslan abim Vedat Yolcu dostum Feyzullah Kırmızı Kaya'ya selam olsun. Yine aynı kurumda bulunan A8 koğuşuna yatan Şahin Bingöl, Erkan Aydın, Tugay İrdem, Eyüpcan Uçak, Doğukan Kaçan abilerime, dostlarıma selam olsun. A5'te bulunan Mami Varlı, Furkan Karslı dostlarıma da selam olsun. Özgür günlerde buluşmak umuduyla kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abim, ben TK19 koğuşundan Aydınlı Ramazan Demir. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Başta reisimiz duruşundan ve kişiliğinden hiçbir zaman ödün vermeyen Aslan amcam Kemal Paşalı Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın, ellerinden öperim. Ve Can abim asaletli ve duruşu bir orduya bedel Ozan Ahmet Kartal ile Kartallılar Kartalı Resul Kartal dostuma, gözü kara abim Uğur Albay'a, son olarak da Kürt Aydın amcamın bir sözüyle mesajımı sonlandırıyorum. Bu fani dünyaya tek geldik, tek gideceğiz. Bizi 3 kuruşa satanlar bize bile, yarım gelen bir mesaj kardeşim benim. Murat abi, ben TK19 koşulan Ramazan Demir. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Dayım Batmanlı Şeyh Musbulut, abilerim İsmail Soylu, Volkan Koçak, dostlarım Merhat Koluman, Sefa Haral, Özgür Çakar, Emirhan Yüksel, Sergen Acar. Son olarak da gece bir söz bırakıyorum. İnsanın hayat oyununa düşmesi anlık bir meseledir. Sezersin ama anlamazsın. Hazar Yıldız Bilsen şarkısı Kürt Aydın koğuşuna armağan olsun. Aydınlı Ramon. Murat abi, Menemen T-Tipinde yatan Aslan kocam Batuş'um, kurban oldum, nasıl aklımda kaldın bir bilsen. Yarın beni erkenden ara aşkım. Sen aradıktan sonra alacağım abilerde. 10 dakika daha oturduk. Sonra eve geldim aşkım, haberin olsun.

olsun, aklım bende kalmasın. Simay, senin için çok öpüyorum, seni çok seviyorum. Sen dünyanın en iyi babasısın. Aklım hep sende, bir dakika bile aklımdan çıkmıyorsun. Benim seni çok seviyorum. Sana iyi geceler diliyorum. Hakan Altun telefon başında şarkısını sana armağan ediyorum. Ben Çeçen, yani Abdülkadir Çeçen. Buradan benim için değerli ve kıymetli olan Hülya Bayraklı ve arkadaşlarına, Hatice, Buse Yılmaz, Kübra Tepe, Güler Demirkıran, Arife Gülcegün. Rabbim her daim sizinle olmasını temennileriyle Aköçe, yani Abdülkadir Çeçen. Murat abi, kadın kapalı C14 koğuşuna bulunan Damla Öztürkçü. Canım kardeşim benim, dadoşum. Ben Cansel, seni çok ama çok özledim. Kendine çok iyi bak. Özgür günler çok yakın canım kardeşim. Çık gel bir an evvel. Çok özledik Deli Canon seni canım kardeşim. İstek şarkı Sevinç'e, Kutup'ta Yaz Gibi. Özledim seni canım kardeşim. Damoşuma gelsin. Abi iyi yayınlar. Ben Açelya Zurnacı. Beni seven herkese selam olsun. Ben beni seveni severim. Beni sevmeyen zaten hep kaybetmiştir. Kötü insanlara yapılabilecek en güzel şey Allah'a havale etmektir. Can kardeşlerime, sevdiklerime çok çok selam olsun. Yanaklarınızdan, ellerinizden öpüyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Mehmet Efe Öztürk, yani Namıdar Çiğlili Arap Memo T3B7 koğuşuna bulunan canım kanım aslan kardeşim Ege Şahin Bozkurt'a bin selam olsun. Yarın inşallah alacağız seni kardeşim. Kafana takma, ortamına selam olsun. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım. Sonrasında müsaade isteyelim kardeşlerim. Evet, bugünlük bu kadar. Evet, bu saate kadar sizler için gelen tüm mesajlarınızı paylaştım kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Rabbim rahatlık versin. Huzurlu vaktiniz olsun inşallah. Yarın yine aynı saatte buluşmak duasıyla. Hoşça kalın.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.